52. 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda aynı açıdan mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü kafirler cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak, sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun, ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Belki birazcık Kur'an-ı Kerim okumuş, birazcık mürekkep yalamış olan birisi bizim karşımıza çıkacak ve diyecek ki hop hop dur bakalım arkadaş. Cennete girmenin yolunu sen daha evvel bize söyledin. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider, kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hadi bakalım şimdi cevap ver bize. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler kaybettiği dereceler fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyuna derece kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Ama o kardeşimizin söylediği, demin bize hop hop diyenin söylediği bir vakadır. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın ayetlerini
inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amalühüm diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günü dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katibin melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan birisi. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'i İnnel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama âmenû olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte
Böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen Furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa, tamam, sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur?
sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala, üçüncü basamakta sizi seçen Allah Teala, 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esma'sı tecellisine başlatmış. Bu Rahim Esma'sı tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun, Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman birinci kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette
sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah-u Teala Allah'laşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah-u Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, virt müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün, %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız, %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda da sulh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sulh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin at ve afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim
bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülfe sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali,
mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me as-salam.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıca'dan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, günün dostları, hem de ondan bahsediyorum. Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah ile dostluk. Dostluk, sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yüreklere gitsin. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır iyi uyduya sahip olmak istedim. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat bu. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim. Ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarından istedikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma hak kafa veriyor yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte yeni unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini istemeyenlere rağmen ne diyor Allah sana? Onlar ağzlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hida hidallah. İnne muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaygılar buna göre konmuş. Ne kadar şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat haline koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin içinde siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersine geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Neyse. Evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak, insanlar sizden çekinmeyecek ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun rutini buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın 100'ünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefsinin kurbanı olmuş olanlardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka kalıdır. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onların üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçebilmeyin. Her 100 kişinin içine çıkacak olan 1-2 imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekun hepimiz imanat artığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkep akan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Neyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yaşatmaya, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın güçlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin. Onlar ne diyeceklerdir? Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep öyle olmuştur. Ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kurmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şeyin anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramından ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerine. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz de dahil. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün düzenlerini Allah Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olursunuz? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim.

için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece, mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman bir insanlar hangi olursa olalım o dizaynı bozmayı düşünürsek, mevsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini, geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin, muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallıdır şimdiler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutupta doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutupta doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutupta doğru bu dünya

gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. İkinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi sıddıyla kayın kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıddıyla kayın kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla ses çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğiniz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışı geldiklerinin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşı elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok yerlerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasını bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede onurlu söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi, güvenilir insanlara bağımlı. Her an, her yerde
sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla yeni tattığı bir ortamda güvenilir adam olmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz, güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber pamucuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü sanmasıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum. Onun daha din katı sesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az bin kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırıyorum. 5 milim ile 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. 0'ın 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın.
Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimi idrak etmek yetkisi vermiş Allah Teala, kainatın en mütekamil varlığına Allah'ın bütün mahlukatını uğurla yarattığı insan adlı bu mahlukuna. İşte sevgili öğrenciler, bilmeyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onları sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, elbise adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikir sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir malik olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanların en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'dan fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel ilk işareti daimi zikredeyle bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasretlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefs de adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ellerini iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mevhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah-u Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amel-i Salih iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytan da bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırsız zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah-u Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine tahsil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah-u Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları ne var? O kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah-u Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu karşısında değil Allah-u Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kullanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler onun harcayabileceği orayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden işleri açsın diyor Allah-u Teala. Ve bütün bu işlerinin aldığı fazla onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşırsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlar. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik. Ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim, onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah Teala. İstin mahluk, insanın erkeğinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve gelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tasdik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar bunu tasdik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hüviyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak. Ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hazreti İbrahim'in hanif dini. Bütün insanları hanif olarak yaratmış ve hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın izinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12 damlan bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
O kadar seviyoruz Allah Teala insanı. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan yolunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu düzenini yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son derecesinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış hata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben ise saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir suç ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve suç ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daha iyi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, Halis Fıkıh ile yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Öyleyse bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa nazlısınız. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet sahibine hem dünya sahibine ulaşmanızı böylece Allah-u Teala'nın sizleri zilcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek bir tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devrimim olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu sizlere öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz alarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek hayrın taşıyıcısıdır. Seven insanlar birbirleri için yaşarlar. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini severek hayat bulurlar. Bu sevginin başı Allah'a karşı duyulan sevgidir. Muhakkak ki en çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'a olan sevginiz çoğaldıkça etrafınızdaki insanlara karşı olan sevginiz de çoğalacaktır. Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle fazla. Faktörünü evvela taşır. O kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle fazlaların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlara karşı nefret duymayın. Kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini
ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasretleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemiyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse o kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim. Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah Teala kısası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır. O zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını
Anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha, başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevilirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duygular Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır. Siz sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gelebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Ve kalbinizden bu geliyorsa, sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örülecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler. Nefslerinde öfke afeti vardır, kin afeti vardır, nefret vardır, olabilir. Onlar size kendi gözlükleriyle bakacaklardır. Ve nefret edeceklerdir. Ama eğer siz onları severseniz, onların nefretini affetmek yükünü gösterebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, ne kaybedersiniz ki? Sevgiyi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman
Zor değildir. Zor değildir. Bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır.

Hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları içine alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler. Kini körükler. Nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır. Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse son deminde mutlaka hepsi için Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle

0: alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke, bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından. Fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizayn içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu bilin. Aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da, edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim. Allah yardım ederse kişi daimi zikrin sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla sizi giderek daha çok zikre getirir, ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Davet edene vardır. Davet ede günün yarısından daha çok zikrin, günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktığı bir muhteva taşır. Fizikçinin teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirsiniz. Daimi zikirdeyseniz nefsinizde kin yoktur. Öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur. Tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun henüz boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz. İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte sevgili kardeşlerim, bu dengeyi nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta, daha üst boyutta doldurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolu yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onları sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifadeden, davranış biçimlerinden Siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların neflerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daimi zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini vermiş. Bir insan üç halde bulunabilir. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz şimdi benim oturduğum gibi, ya da ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Yan üstü yatmanızsa Allah Teala tarafından emrediliyor. Neden? Çünkü yan üstü yatan bir insan mutlaka bir kulağını yastığa dayayacaktır. Birazcık hareket ettirirse kulağında kalbinin çift atışını yaşayacaktır. Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Allah. İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çift heceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kalbiniz, kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla İnsanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman İnsanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de Yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını daha doğru bir ifadeyle rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabidir. Sizi de hedef alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için, etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun onların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki yaşamak insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça, onlara yardım ettikçe, asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz, davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı, nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmazlıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci hedef ikincisini, İkinci edep de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız, sizden etrafınızdaki insanlara, onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah Teala hepinizi başkalarını yaralamak, başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil, hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz. Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah Teala'nın size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. Bu kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsanız, başka insanların mutluluğunu harcıyorsanız, zamanınızı, paranızı, o zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız. Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün, siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor. Başkalarının mutluluğu için yaşama. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, mutlu kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Burada Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz, sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti. Sevmeyi öğretti. Karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa böyle bir yaşantıyı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun, insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok, ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Allah-u Teala tarafından verildi. Mutluluk kademe kademe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutluluğa adımınızı atarsanız 7-8 aylık bir devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarsınız. O başlangıç devresi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka geçirdiği çok büyük bir mutluluk devresidir. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Davetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu çıkışta nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azalması söz konusudur. Nasıl azalacak? Siz zikir yapacaksınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun önce %2 rahmeti nefsinizin kalbine ulaşacak. Sonra fazıllar gelmeye ve nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın sizlere garanti ettiği kesim bu nurların %51'e ulaşmasına kadar geçerlidir. Allah-u Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış ve de hepsinin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah-u Teala garanti ediyor İnsanların mutluluğunun en az yarısını. Dünya mutluluğunun yarısını cennetin de birinci katının üstünü, ikinci katının üstünü, üçüncü katını Allah Teala veriyor. Bütün insanlara Allah Teala bunu garanti etmiş. Öyleyse ne karşılığı ne alıyorsunuz? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Terazinin öbür tarafında dünya mutluluğunun yarısı var. O kadar mı? Hayır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennet var. Sonsuz bir hayatı ölümden sonraki sonsuz bir hayatı cennette getirmek, cennette geçirmek. Kıyametten sonra cennette yerini almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara kainatın en üst seviye mahluku olarak değer veriyor. Neden? Çünkü ruhundan biz bütün insanlara Allah Teala üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhu ile mücehhez olan tek yaratık insandır. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah-u Teala bizlere iki cihan saadetini de bir hiç karşılığı teslim etmeye hazır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu dilek kalptense sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda vücudunuzu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Denge bozulacaktır.
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak bir dengeyle yaratıldınız. Hani Allah-u Teala'nın söylediğine gidi, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bu çift yaratma olayında nefs ve ruh birbirinin zıttı olan terazinin iki tarafındaki iki muhtevadır. Afetler

Nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hasretler ruhunuzun kalbini %100 doldurur ve denge kurulur. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru seyri isimli bir yolculuk tamamlamasını, 7 tane gök katını çıkmasını, 7 tane alemden geçerek soldan sağa bir yolculukla Sittet-i Münteha'ya ulaşmasını, zikir hücrelerinde zikrini gerçekleştirdikten sonra, tamamladıktan sonra Sittet-i Münteha'ya ulaşmasını, Sittet-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla tekrar Allah'ın zatına, tekrar dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını ihtiva eden bir iki yatay, iki dikey yolculuk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi seviyor mu? Ne demek sevmek? Çok seviyor. Çok ama çok. Ve sizi insan olarak yarattığı için çok seviyor. İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah'ın ruhunu muhtevasında sadece ona taşıma yetkisini vermiş Allah-u Teala insana. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İnsan olarak yaratıldık diye. Mutluluk mu? Onu bize vermeye hazır. Bir dileğimiz dünya mutluluğunun yarısına bizi mutluluğa ulaştırır. Nasıl? Nefsimizin kalbindeki afetleri nefs tezkiyesiyle adım adım temizlemeye başlarız. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine ulaşırlar ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 ilk fazıl birikimi gerçekleşirse, bunun manası ruhumuzun zemin kattan, dünya zemin kattır, birinci gök katına ulaşmasıdır. Açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusu. Sonra zikrimizi arttırıyoruz ve de ikinci defa %7 nuru birikimi gerçekleşiyor. Nefsimizin kalbinde ve nefsimiz, nefse emmare adı verilen birinci safayı bitirmiş oluyor. İkinci safhaya ulaşıyor. Nefsi levvameye.

Bu nefsin %7 nurla dolması haline kadar devam eder. İlk %7 nur tamamlandıktan sonra nefsi levvame, kınayan, kendisini suçlayan bir nefs ortaya çıkar. Elhamaha fücura ve takvaha diyor Allah-u Teala. Şerh suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse ve onu seva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Öyleyse takvanın ve fücurun ilham edildiği

Bir nev söz konusu. Ruhumuz mu? İkinci gök katında. Sonra bu ilham almaya başladıktan sonra üçüncü gök katına ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleştiğinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir yol çizmiş insanoğluna ve bir garanti vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi dileyen herkes için önce nefsi emmare, ruh birinci gök katına kadar yükselebiliyor. Çimenlerde de secde ediyor. Sonra nefsi levvame, kendini levmeden kınayan bir nefs. Burası ikinci gök katıdır. Orada su varılma huzurunda ruhlar su varılacaktır. Sonra üçüncü gök katı. Mare levvame, mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü kademe ise mutmainne kademesidir. Tat nefsin doyuma ulaşması, tatmine ulaşması. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, doyuma ulaşır.

kalbin mutmain olması, dördüncü defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra dört defa emmare, levvame, mülhime, mutmainne kademelerinde dört defa %7 nur birikimi. Ruh yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl. Yedi defa %7, %49 eder. %2 de rahmet nuruyla karanlıkları aşan bir nura kavuşmuştur. Artık o kişinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Bu Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Herkese bunu verir. Bu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, birinci gök katı, açıkta secde, ikinci gök katı, sorulma havuzları, üçüncü gök katı, bir köşk mescidin hem üst katında hem alt katında secde etmek. Dördüncü gök katı, beşinci gök katı, altıncı gök katı ve yedinci gök katı birbirinin arkasından bu katlar aşılır. Beytül Makdes'in aslında secde, Beytül Haram'ın aslında secde bu muhtevanın içindedir. Yedinci gök katına çıkılınca yedi tane alem geçilecektir. Dikey yolculuk tamamlanmıştır. Yatay yolculuk başlayacaktır. Önce zikir, önce kader hücreleri aşılır. Ümmi kitaba ulaşılır. Sonra ümmi kitap aşılır. Kudret denizine ulaşılır. Kudret denizi aşılır. Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Makam-ı Mahmud aşılır. Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihine aşılır. Ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar Sitret-i Münteha'ya vasıl olurlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor. Ve nefâ fîhî min ruhihî. Onların içine ruhumdan, onun içine, insanın içine ruhumdan üfledim diyor. Kainatta Allah'ın ruhunu taşıyan bir tek mahluk vardır. O insandır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi daha henüz kapkaranlıktır. Ama ikinci kat cenneti kişi elde etmiştir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nefsin %51 nurla dolmasını temin eder. Bu olay tamamlandığı zaman kişinin muhtevasında bir sonuç oluşur. Nefs tezkiyesinin tamamlanması kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demektir. %51 nuru birikimi her kademede %7, %7 biriken başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile 7 kademede 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında 7 tane alemi geçmiştir.
Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu muhtevada mutluluğu sağlayan unsur, nefsimizin kalbinde başlangıçta %7, %100 afet varken, %100 nefsimizin kalbi afetlerle doluyken, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbi %51 nurlarla kaplanıyor ve bir denge kuruluyor. %49, %51. %49 karanlık, %51 nur. Yaklaşık olarak yarı yarıya bir muhteva ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya ehil kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki bu kesimi herkese hediye etmiş. İşte yarı yarıya nefsinizin kalbinin nurlarla dolması, davranış biçimlerinizin yarısının başkalarını mutlu edecek hüviyette olmasını garanti eder. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman, onun karşılığı size Allah-u Teala tarafından verilir. Ve mutlu olan insanların size karşı olan o güzel davranışları da buna daha büyük bir huzur katar. İnsanların nefslerindeki afetler sebebiyle davranışları başkalarını kıracak nitelik taşıyabilir. Nefsinizin afetleri azaldıkça bu davranış biçimleri değişecektir. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman kimseyi kıramazsınız. Kimseye kötü bir şey söyleyemezsiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulelbab, ihlas ve salam makamlarına vasıl olacaksınız. Neticede Allah-u Teala iradenizi de teslim alacak. İrşada memur ve mezun kılınacaksınız. İşte o nokta mutluluğunuzun kesintisiz olduğu noktadır. Bütün insanlara siz dost olursunuz. Onlardan bir kısmı size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşmanlık sizin için artık geçit vermeyen bir dağdır. Yok böyle bir şey. İşte bu noktaya ulaşmışların sayısının giderek artacağı bir yeni dünya nizamına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kinlerin unutulacağı, intikam duygularının yok edileceği, yok olacağı, bütün insanların birbirini sevip, kucaklayıp, ağrına basacağı, bütün insanların bir dostluk rüzgarıyla huzur içine ulaşmaları, herkesin mutlu olacağı bir yeni dünyanın kurulması. İşte Allah'ın bize nasip edeceği dünyadaki en büyük olay budur. Bunu gerçekleştirecek olan biziz. Bunu bize söyletense Allah'tır. Görüyorsunuz ki bunu söylemekten bir çekince, bir sıkıntı duymuyoruz. Allah Teala'nın açık bir şekilde herkesin bilmesini istediği bir hakikat bu. İnsanlar ne yapsalar, ne kadar gayret etseler bunu önlemeye, bunu başaramazlar. Biz de bunu gerçekleştirmemeyi başaramayız. Mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala bizim kalbimize onun
gerçekleşeceğini garanti eden bir kuvveti vermiştir. Gerçekleştiren ise biz değiliz, Allah'tır. Şu anda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle konuşan biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sizlere duyurmak istediği şeyleri sizlere ulaştıran bir vasıta, bir telefon. Hepsi bu kadar. Biz bir hiçiz. Ama ne yaparsak Allah yaptırdığı için, Allah'ta en kuvvetli olan olduğu için biz kuvvetliyiz. Hiçbir gücün bu söylediğimiz hedeflere ulaşmayı engellemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki bütün dünya mutlaka son bir savaştan sonra sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve bu ulaştıran faktör o biz olacağız. Önceden Allah Teala bunları neye söyletiyor? Onu biz bilemeyiz. Bunu söyletmekten muradının ne olduğunu, niçin söylettiği, o bizim konumuzun dışında. Biz bir hedef tayin edecek yetkinin sahibi değiliz. Hedefi Allah tayin eder ve bizi sadece kullanır. Biz onun vasıtasıyız. Onun dünyadaki, kainattaki temsilcisiyiz. İnsan olarak yaratıldık ve Allah-u Teala insanlığın kurtuluşunu, sulh ve sükûne ulaşmasını bizim görevimiz olarak tatbikata geçirdi.

bunu bilenlerin mevcut olmadığını görüyorsunuz. Mutluluğu anlatıyoruz. İç dünyadaki mutluluk, dış dünyadaki mutluluk, Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk. İç dünyanızda nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman sınırsız mutluluğa ulaşırsınız. Allah'ın garanti ettiği kesim, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıya kadar yok edilmesidir. Allah bunu garanti ediyor. Ve başlangıçtaki dengeyi tekrar kuruyor. Başlangıçtaki denge neydi? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman durum ne? Aynı. Fakat ruhunuz Allah'a ulaşmış, nefsinizin kalbinin yarısı kadar afet yok olmuş, onların yerine fazıllar gelip yerleşmiş, %49, %2 de rahmet nuru yerleşmiş, nefsinizin kalbinin %1'i, %51'i nur, %49'u karanlık. İç dünyanızda mutluluk %51 fazıl ve rahmet nurları olduğu için yarıdan daha fazla mutlusunuz. Nefsiniz ise henüz afetlerle dolu ve yarıdan daha az mutsuzsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu konunun hazırlığı içindesiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk eder. 7 kademede 7 tane gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer ve Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki durumsa %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Ruhunuz mu? O Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara onların mutlu olabileceği vasıf şartlarını tamamen vermiştir. Herkesin bir nefsi vardır, herkesin bir ruhu vardır. Herkese nefs tezkiyesini yapma Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ifade eder. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka onlara namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Kişinin yapmakta zorlanabileceği, nefsinin afetlerinin karşı geldiği ne kadar faktör varsa hepsini Allah Teala yok eder ve kişi dünyadaki en mutlu 7 aylık, 8 aylık bir devreyi bu muhtevada geçirir. Allah Teala'nın kontrolündedir. Ve nefsinin kalbi yarıya kadar %2 rahmet, %49 fazla olmak üzere %51'e kadar nurla dolacaktır. 7 tane gök katını aşana kadar, ruh Allah'a ulaşana kadar nefs bu noktaya vasıl olacaktır. Öyle ki kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onun kalbinde karanlıktan daha çok aydınlık vardır. %1 aydınlık daha fazladır. %2 daha fazladır. 49'a karşı 51. Bu mutluluk kervanının Allah'ın herkese ulaştırdığı noktasıdır. Buraya kadar kişi 3 safhadan geçmiş, 3. kat cenneti elde etmiştir. Bu noktada ölen bir kişi kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennete girer.

Ne yazık ki insanlar dinlerini bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek asırlar evvel unutulmuş bir müessese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştı, tabi oldu. Hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Bütün sahabenin ruhu Allah'a ulaştı. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olan, gerçek anlamda tabiiyetlerini tamamlamış olanlar. Ama sahabe orada kalmadılar. Ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra nefslerinin kalbini çok daha fazla nurlarla doldurarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bunun manası nefslerinin kalbi %81 nura ulaştı. Onunla da kalmadılar. Daimi zikre ulaştılar, ulul elbab oldular. Daimi zikre ulaşmak sonuç değildir. Muhlis oldular tövbe-i nasuhla, tövbe ettiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Bu da son değildir. Allah-u Teala onların başının üzerine yeni bir nur getirdi. Onların günahlarını örttü. Sevaba çevirdi. Ve hepsi bir son noktaya birlikte hareket ettiler. İrşat makamının sahibi oldular. Ve tabiin sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabiin de tabiine tabi oldu. İşte bir bütün olaylar dizisi, işte mutluluk. Herkes Allah'ın bir büyük garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah-u Teala temizlemeyi garanti eder. Kişinin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir dileği olacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona zikri sevdirecek. Allah o kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmeyecek. Zikir bir zevk haline alacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, insanı mutluluk denilen o olaya en az yarıya kadar Allah-u Teala ulaştırmaya hazır. Biz insanlara düşen sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi bu mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Öyleyse Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek sebebiyle Allah-u Teala'nın bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırması. Böyle bir olayın gerektirdiği nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesi. Dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş durumdadır. Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi kardeşlerim? Sadece bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Başlangıçtaki denge tekrar kurulmuştur. Kişi %50, 51 mutluluğun içinde bir yeni dünya hayatındadır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortama ulaşmıştır. Kişi ömür boyunca bu 3 saatlik zikrini devam ettirebilse,
bir ömür boyu %50 bir mutluluğu yaşar. Üçüncü katiletin sahibi olarak ölür. O Allah dostları ki onlar bununla yetinmezler. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek isterler. Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah onların fizik vücutlarını teslim alır. Onlar Allah-u Teala'dan daimi zikri talep ederler. Allah-u Teala onları daimi zikre ulaştırır. Onlar daimi zikrin sahipleri olurlar. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Allah-u Teala bununla da yetinmez. Onları tövbe-i nasuha davet ederek muhlis kılar. Bununla da yetinmez. Allah-u Teala onların iradelerini de teslim alır. Arkasından da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor bir bilseniz. Sadece insan olarak yaratıldığınız için sizde Allah'ın ruhu var olduğu için Allah sizlere ruhundan üfürdüğü için insan olmanın o büyük farklılığını bilin sevgili kardeşlerim. İnsan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala'nın büyük bir lütfu keremidir. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdiği için insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapar ama gayretleri boşunadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor. Siz de Allah'ı ve birbirinizi çok sevin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillah. Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir.
Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysa ki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizde diş şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar. Çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergem olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o kolanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan,
Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esekit tevfileri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı. Sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü
size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine Kiramen Katibi Melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.
Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor: "Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın." diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz: "Ne yani, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok." diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde, evvame kademesinde ikinci bir %7 nur, mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur, mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur, radiye kademesinde beşinci defa, mardiye kademesinde altıncı defa ve tezkiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan, ki başka zaman açısından düşünelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra dil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunu da Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i nasuha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol, ruhunu teslim et.
Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. O dileğin kalbinden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'e la havfün aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya. Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya. La havfün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve lahum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu, onlar aminu olmuşlardır. Ve kanu yettekun ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti onlara lehumül büşra onlar için müjdeler vardır. Fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir. Ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin
sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Yedi safının yedisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet feda etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bir evvelki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü ne şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki,
Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet kelimesi: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi, istiva eder, seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi, yeşaü, dilediği. Allah, dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki, seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz, bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki, bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları
söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın beş şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın beş şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın beş şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu beş şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de varit mi? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Rum 32: "O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı, bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
yüzlerce kat fazlası. Belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zordan hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları, hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum. Üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah-u Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere, yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi,

Bu hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Bundan evvel Hristiyanlık gelmiş. Daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hz. Musa, Musevilerin, Hz. İsa, Hristiyanların, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın peygamberleri olarak Allah Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplarında da aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları Allah'tan emir olarak o dini ortaya koyanları Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam. O imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, Resul olarak var olacaktır.

0: Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir. Bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var. İnsanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluku Allah-u Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünya adı verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah-u Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah-u Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devinde, her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber Yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Bunu da Allah Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, Nebilerin sona erdiği son Nebi Hatem-i Nebiyyin. O Allah Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir. O resulüne emredecektir. Emirlerini ona bildirecektir. İşte bu görev kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir. Ama son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecektir. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek alması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Siddetin müntahaya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef, insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah-u Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya? Teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, ki bu bir dizidir, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 tane safa gösterir. Aslında 7 safadan oluşur ama teslimler 4 safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar. En az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, 7 tane gök katını birer birer aşacaklar. Sonra 7. gök katında 7 tane alemden geçecekler soldan sağa doğru. Sonra da 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safalarsa 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. Fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene 7. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp 5. kat cennet. Muhliz olacaktır 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir 7. kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev olan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var, sırasıyla konuşursak, Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması, bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse, üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya sulhunun var olabilmesinin arkasında ne var? Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dininde Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse, dünyanın öbür ucunda da olsa, oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sütret-i Münta'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikevri yürücülükte sifretin müntahaya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Eğer ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu üçüncü kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasında fizik bedenin, arkasında nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.
1: Yeter. Söz Allah'ındır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayat unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 cesimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün cesimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sen ki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını alalaştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade.
Ve kalu Rabbena inna atana saadetena ve kübera'ena ve dalunes sebi'in. Rabbena atihim dıfeyni azabi minel azabi vel anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği, insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rad 25. Onlar misaklerinden sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklerini yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da
ruhlarını alaylaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söylediklerine karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebiline, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin 7 burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi ağlatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir.
biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan

insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'laşmayı dilemeleri gerektiğini tam 3 defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı. Ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne. İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. Bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki ap açık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş.

Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81 Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Âl-i İmrân 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan?
Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. And olsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalaletteler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki, o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu
sahte peygamberlik iddiasını. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Asaf suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek bir, hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah-u Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle. Yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resul'ün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resul'ün, o kendisine deli denen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı, nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına ahkam kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber

Efendimiz Aleyhisselam nebilerin sunucusu değil mi? Ashab kırklarla Allah-u Teala söylemiyor mu? Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatemin Nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberliğimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin. Yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin. Nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamber izleyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba

0: Gerçekten unutulmuş mu? Size anlattı ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. Bir, Allah'a ruhu ölmeden ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamak. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört, veçi fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. 6. İrşada ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesi. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi, 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna behey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan, bu zavallı insanlar ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. Kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi, Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip, kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı. Bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinini de birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirmek konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle yerine ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasında farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve inni ila rabbiküm ve eslemu lehu min kable en yetikmin azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar, ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safhaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarının kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim. İnançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese
Kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene? Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki Güneş'in etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren Güneş'tir. Allah'ın yarattığı dünyanın
siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın, hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına
bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması. İşte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse,
üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah-u Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hareketim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında
Ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler. Ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktadan itibaren o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devri namımının dergahına ulaşır. O dergahtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru.

O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. 7 tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur, o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz. Bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminden hepsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en

0: müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak, güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister. Ya Rabbi, ben mutluyum. Beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd, teşekkür ederim diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor. Yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun o dilekten itibaren, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren, geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde, nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle, ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça, bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz. Adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena filah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var. İrşad makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz bakalım bir manası var mı diye. İdrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi, daha ötesi nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zülmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile
Nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel, Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeyler de şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir.
Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı Allah'ın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını, o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah-u Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca
irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinde talınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşat makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve faz kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz. Ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik ve artık kalbimiz kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır. Kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var.
başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz, zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah-u Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah Teala. Takvanın başlangıç noktası ameli olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. 3. kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, zühd makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslimi makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıstaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın amenü kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amenü olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amenu olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim yetevekkelun ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. Yüzüncü ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır.
O kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızla şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendilerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyri sürük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyri sürük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli.

bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihr Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu el-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Hani şu herkesin özenip de bir türlü ulaşamadığı şey. Oysa ki size düşünmeyeceğiniz kadar yakın bir şey mutluluk sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın sizden istediği şeyi, talep ettiği şeyi yerine getireceksiniz. Yani bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu mutluluğa imzanızı atmanız demektir. Bana samimiyetle söyleyin sevgili kardeşlerim. Gerçekten mutlu olmak istiyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Bir alışveriş yaptığınız zaman o satın aldığınız malın bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ancak bedeli ödediğiniz zaman bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Öyleyse biliniz ki mutluluğun da bir bedeli var. Allah-u Teala size verdiği sözünü mutlaka tutar. Ya siz sevgili kardeşlerim? Siz ona verdiğiniz sözü tutuyor musunuz? Bana söyleyin. Tutuyor musunuz? Bu ailelerdeki rahneler nasıl açılıyor? Bizim bilgimiz tahtında evleniyorsunuz. Biz sizin evlenmeniz konusunda hiçbir konuda size evet veya hayır demeyiz. Böyle bir yetkiyle donatılmış değiliz. Evliliğinizin mimarı sizlersiniz. Birbirinizi beğenirseniz evlenirsiniz veya evlenmezsiniz. Ama evlilik mukaddes bir konudur. Allah-u Teala'nın dininde ve ailelerin çoğu buna leke sürüyor. Yani konunun mukaddesatını bozacak olan yanlış davranışlar yapıyor. Eşine karşı güzel davranışlar sergilemiyor. Ne yazık ki her iki tarafta da birçok hata bulmak mümkün. Sonuç mu? Ayrılıklar. Sevgili kardeşlerim, ahitlerinize bu kadar az mı sadakat göstereceksiniz? Bu nasıl şeydir ki nefsleriniz sizi korkunç tuzaklara düşürebiliyor, aile yuvalarınızı yıkabiliyorsunuz? Biz bütün gençlerimizin yuva kırmasını isteriz. Ama buna müdahale etmemek konusunda emir aldık. Allah-u Teala evvela neden böyle bir emir vermek gereğini düşünsün? Siz düşündünüz mü hiç? Neden? İşte bu sebepten. Evleniyorsunuz, sonra anlaşamıyorsunuz. İki tarafta kendisine düşen görevleri tam olarak yapmıyor. Taraflardan biri mutlaka çok daha fazla haksız, daha büyük yanlışlıklarla donanmış bir şekilde hareket etmiş, evlilik yuvasını batırmış. Ama diğeri de tamamen hatasız değil. Her zaman iki tarafında hatası var.
Sevgili kardeşlerim, neden acaba Allah Teala bizi bu konuda geriye çekiyor? Bu konuda müdahale etmemizi engelliyor? O Allah her şeyi bilir. Emirlerini verir. Evlenin veya evlenmeyin diyebilirdi. Bunu dememesinin arkasındaki olaylar dizisini hiç düşündünüz mü? Böyle bir şeyi demediğimiz halde birçok çift evlenip de anlaşamadıkları zaman biz emirle evlendik dediler. Hayır, emirle evlenmediler. Onun üzerine kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın emri geldi ki hiç kimseye evlenin veya evlenmeyin demeyeceğiz. Zaten hiç evvel de söylemedik. Buna rağmen bütün evlilikleri bizim emrimizle yerine getirmişsiniz gibi bir havanın içine giriyorsunuz. Bunun arkası nereye ulaşıyor? Madem ki öyledir, o zaman biz dilediğimiz gibi davranırız. Kötü mü davranıyoruz? Tamam. Ama eşimiz bizim sebebimizle derecat kazanıyor. Çok doğru bir mantık gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında büyük bir yanlışın içindesiniz. Tasavvufi evlilikler adına ben bazı aileler için sizlerden utanç duyduğumu söylemek mecburiyetindeyim. Sevgili kardeşlerim, bize soruyorsunuz, evleniyorum nasıl davranmam lazım? Size diyoruz ki birbirinize karşı saygı gösterin. Kendinizden daha çok karşı tarafı haklı görün. Olur olmaz sebeplerle kavga etmeyin. Birbirinize tahammül gösterin. Sabırlı olun. Kavga etmeyin. Tasavvufa yakışır bir evlilik hayatı sürdürün. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki çoğunuz bunu başarıyorsunuz. Başardınız. Ama bir kısmınız başaramadınız. Diğer tarafı bize kötülerken utanç duymamanız bizi hayrete düşürüyor. Kendi hatalarınızı gizlemeniz bizi hayrete düşürüyor. Gizli kalacak mı zannediyorsunuz? Yuvada mutluluk iki tarafın fedakarlığına bağlı bir vetiredir. Eğer evlenmişseniz sizin kadar evlendiğiniz kişinin de ortak hayatınızda hak sahibi olduğunu hiç unutmayın. Ama unutuyorsunuz. Size Allah'ın lütfettiği her güzelliği böylece yok ediyorsunuz, yerle bir ediyorsunuz, sonra derin pişmanlıkların içine giriyorsunuz ayrıldıktan sonra. Veya ayrılma noktasına geldiğiniz zaman pişmanlık duyuyorsunuz. Bunun arkasında sadece nefslerinizin afetleri var. Zikrinizi arttırın, ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Eşlerin ikisi de
daimi zikir sahibi olsalar, hiçbir yuvanın yıkılması hiçbir şekilde söz konusu olmazdı. Her ev aslında bir camidir. Eşler mutlaka beraber namaz kılmalılar. Evin erkeği imam olmalı, eşi de tabiin. Çocuklar varsa onlar da tabiin. Evin erkeğinin evde bulunduğu bütün namaz vakitlerinde bu böyle olmalı. Bu üzerinize bir farzdır. Bütün evli olan erkekler, hepinize sesleniyorum. Siz evinizin imamısınız. Ve evde bulunduğunuz zaman parçalarında eğer namazın vakti girmişse mutlaka aile efradıyla beraber namaz kılın. Bu Allah katında en kıymetli namaz türüdür. Aile namazı. Bunu ihmal etmeyin. Bir tarafta siz, bir tarafta başkaları, böyle olmaması lazım. Namazları cemaatle kılmayı usul haline getirin. Özellikle sabah namazı bu konunun en önemli rüknüdür. Beraber namaz kılmak her aile için Allah katında en değerli namazı kılmak olarak değerlendirilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, namazı beraber kılan sizler birbirinizi teşvik etmek istediğinde zikri de beraber yapmalısınız. Mesela birliklerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Üzerinize o beyaz örtüyü çektiğiniz noktadan itibaren bu dünyadan ayrılırsınız. Gözleriniz kapalı, huşu içinde Allah'ı düşünerek Allah kelimesiyle zikredersiniz. Öyleyse hangi ailede beraber virt yapılıyorsa o beyaz örtülerin altında herkes başka bir alemde yaşar. O güzelliği çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak bir kelime manasının içinde değildir sadece. Çevresi dünya hayatının her bölümüne ulaşır. Hepinizin hedefi daimi zikir olmalıdır. Aile hayatınızda birbirinizin sözüne kıymet verin. Bütün hanımlar şunu bilin ki, kanunlar ne yazarsa yazsın, ailenin reisi erkektir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu temel hedef budur. Seçiminizi yaparken de itaat edeceğiniz bir erkekle evlenin. Sevgili kardeşlerim, aile yuvası demek mutluluk yuvası demektir. Yuva mutluluğun temelini teşkil eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kimsenin bekar kalmaması için büyük gayretler sarf etmiştir hayatı boyunca. Bütün birazcık maddi imkanı olanları başkalarını evlendirmekte yardımcı olmaları için seferber etmiştir. Kendisi de bu konuda hep gençlerin evlenmelerini teşvik etmiş,
onu gerçekleştirmiştir. Zinanın ortadan kalkması genç evlenmelerle mümkündür. Ve söylediğim standartları gerçekleştirebilirseniz, beraber namaz kılabilirsiniz, beraber zikir yapabilirsiniz, ailenin ne kadar büyük bir mutluluk yuvası olduğunu beraberce yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden bir kısmınız böylesiniz? Mutluluğun orada bulunduğunuz sürece en üst boyutlarda yaşanması lazım gelen yuvalarınızı bir kısmınız cehenneme çevirmişsiniz. Nefslerinizdeki o pis afetler yüzünden. Nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada Allah'ın değil şeytanın size hakim olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman münkerle ve fuhuşla emrolunur diyor insanlar Allah-u Teala. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve la tettebu hutuvetü şeytane. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara fuhuşla ve münkerle emredilir diyor. Peki kurtuluş yok mu? Var. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Hemen arkasından bunu söylediği cihetle kurtuluşun zikirde olduğu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim,

aile yuvaları mutluluğun birer simgesi olması lazımken, görüyorum ki kör nefsleriniz yüzünden Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşayamıyorsunuz. Yuvayı bir cehennem haline getiriyorsunuz birbirinize. Arkasında nefsleriniz var. O zaman ne işiniz var bizim aramızda? Birbirinize mutluluk vermek yerine mutsuzluk veriyorsanız, birbirinizi sadece huzursuz ediyorsanız, o zaman yaptığınızın hata olduğunu anlamayacak mısınız? Osmanlı'yı bir düşünün bakalım. Neden onlar mutluydular? Herkes Allah'ın dediği standartlarda yaşardı. Osmanlı'da zina olmazdı. Bunun arkasında yerleşmiş, sağlam aile yuvaları söz konusuydu. Genç yaşta çocuklar evlendirilirdi. Aynı konakta 3 nesil, normal standartlarda 3 nesil, bazen 4 nesil beraber yaşarlardı. Ailenin reisi en büyük erkekti. Namazlar beraber kılınır, yemekler beraber yenirdi. Herkes birbirine yardım etmekte yarışırdı. Şimdi herkes, hepiniz birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Osmanlılığınızı ne kadar kaybetmişsiniz sevgili kardeşlerim. Aynı kanın sahipleri bugün ne durumlara düşmüşler? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim söylediklerimizi bir kısmınız masal diye dinliyor. Her söz Kur'an'ın bir başka cepheden hakikatini anlatıyor size. Ama siz onları sadece dinliyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Belki çoğunuz yaşamak gereğini de duymuyor. O zaman sizinle bu yolculuğu nasıl sürdüreceğiz? Allah'a kadar uzanan bir yolda yürüyoruz. El ele, gönül gönüle bir yolculuk. Sözlerimiz sizler için bu kadar kıymetsizse neyin değerlendirmesini yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinizin istediği şey sadece sizin mutlu olmanız. İbadetsiz bir mutluluk oluşamaz. Aile, ibadetlerin beraber yapıldığı bir ocaktır. Aile ocağı, her ailenin bacası tütmelidir. O evde mutfak olmalıdır. O evde yemek yapılmalıdır. O evde aş olmalıdır. Aş olması için iş olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, medeniyet nereye ulaşırsa ulaşsın, aile yuvasındaki temel vasıflar Osmanlı esaslarına mutlaka uyum sağlamalıdır.
Onların hayatlarını iyi inceleyin. Her mahalledeki fakirlere, o mahalledeki zenginler her halükarda mutlaka yardım ellerini uzatırlardı. Bu sebeple kimse darlık içinde yaşamazdı. Bu bir teamüldü, hayat tarzıydı. Ne zengin olanlar vermekten yerinirdi, ne de fakir olanlar almaktan. Bunun bir vazife telakki edilmesi Osmanlı'nın kalitesini gösteren sağlam bir miyardır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nesiller zincirinin arkasından dünyaya geldiniz ki onlar bütün dünyada örnek gösterilen ufukların efendileriydi. Sadece bu ülke değil, toprakları kendisine belki en büyük imparatorluk olan Roma İmparatorluğu'nun çok daha ötesine geçmişti. Sevgili kardeşlerim,

tarih kitaplarında böyle bir karşılaştırma yapıldığı zaman Roma için 05 rakamı kullanılıyor ama Osmanlı İmparatorluğu için 07 milyon kilometre kare. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın tarihini öğrenin. Ama bu yetmez. Osmanlı'nın hayatını öğrenin. Nasıl yaşamışlar? Etraflarındaki insanların en barbar standartlarda birbirini ezdikleri, mahvettikleri hırsızlıkların, ahlaksızlıkların zirveye yükseldiği bütün o ülkelerin içinde Osmanlı tertemiz, parıl parıl bir dünyanın sahibiydi. Osmanlı İmparatorluğu inkiraz bulduğu 1920 yılına kadar dünyada en az suç işlenen ülkeyi temsil etti. Ve bir de şimdi durumumuza bakın sevgili kardeşlerim. Neler kaybettiğimizi, Osmanlılıktan bu tarafa neler kaybettiğimizi şimdi bir gözlerinizle etrafta gezdirip düşünün gözlerinizi. Sadece İstanbul'da günde en az 4000 tane kapkaç çanta soygunu oluyor. Allah'ın yolundan ayrılmayı, medenileşmek olarak gören bir zavallı zihniyete her zaman acımışımdır.

Osmanlı'nın dışında bir hayat vardı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dış hayattakiler Osmanlı'ya hayran oldular. Osmanlı kimseye hayran olmadı. Yükselme devresinden bahsediyoruz. 1299, 1699, 400 yıl bir nizami alem devlet oluşturdu Osmanlı. Öyleyse Osmanlı bizim anladığımız Osmanlı iken yükselme devresi boyunca halkının büyük kısmı tasavvufu yani Kur'an'ı yaşayan bir toplum oluşturdular. Toplumun temelini sarsılmaz bir Allah sevgisiyle bezenen aile yuvası oluşturuyordu. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet olarak telakki edilmelidir. Gerçek bir mutluluk Osmanlı ufuklarını dört bir yandan sarmıştı. Ve ufukların efendisi Osmanlı başka ülkeleri fethetti. Alelade bir cihangirlik uğruna değil, İlahi kelimetullah için. Ve o gittiği her yerde, ulaştığı her yerde, zapt ettiği her yerde Osmanlı sadece kendisine hayran olunan bir toplum dizaynı sergiledi. Düşünün sevgili kardeşlerim, yıkanmanın yasak olduğu bir kültür söz konusuydu. Avrupa kültürü, Hristiyanlık kültürü. Her açıdan fersah fersah fark herkesin gözlerinin önünde yaşanıyordu. Osmanlı kervansaraylar oluşturmuştu. Küçüklü büyüklü çok sayıda kervansaray. Eğer bu kervansarayları Avrupa'daki hanlarla mukayese ederseniz korkunç bir farklılık göreceksiniz. Kervansaraylarda hiçbir hırsızlık olayı kaydedilmemiştir. Hiçbir ahlaksız davranışa hiçbir kervansaray sahne olmamıştır. Osmanlısınız. O devirde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devresinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Bu sizin ömür boyunca yaşamanız demek. Her kervansaray sizi mutlaka misafir olarak kabul eder ve bir ay süreyle mutlaka size gerekli olan hem atınıza hem size gerekli olan her şeyi ücret karşılığı olmaksızın verir. Bütün kervansaraylar o kervansarayın vakfı tarafından beslenir. Vakıf getirisini kervansarayın
o kervansaraya sığınanlarına tahsis eder. Her vakfın ayrı bir bütçesi söz konusudur. Her şey defterlere kesin olarak yazılmıştır. Bir kişi kaç gün kalabilir, her günkü yiyeceği nelerden oluşur, atına ne verilir. Her şeyin, her kervansaraya gelen yolcunun dini, milliyeti, lisanı, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun mutlak olarak saygı görürdü. Hiçbir kervansarayda Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca hiçbir hırsızlık olayına rastlanmamıştır. Her şey meydanda bırakılırdı. Hiç kimse, o başka kültürlerin insanları da oraya gittikleri zaman gördükleri davranış biçimlerini aynen kendilerine benimserlerdi orada kaldıkları sürece. Her kervansaray sizi tekrar tekrar misafir edebilirdi. Bir ay kaldıktan sonra gideceğiniz başka bir kervansaraya kadar bir yolculuk yapmanız lazım. 5-6 saatlik mesafe bilemediniz. 12 saatlik mesafe bir başka kervansaray. Bir ayda orada kalma hakkınız var. Onca kervansarayı dolaştıktan sonra zaten bir sene, 2 sene geçmiştir. Tekrar aynı birinciden başlayabilirsiniz hayatınıza. Hırsızlığın, uğursuzluğun olmadığı bir ücret alınmayan insanlık hizmeti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Mutluluk denilen müessesenin arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çok paranız olsun mu? Ve sizi kimseye muhtaç olmadan geçindirsin, har vurup harman savurasınız mı? Böyle yaparsanız mutlu olabileceğinizi sahiden düşünüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kadar saf mısınız? Ne kadar isterdim şu çok parası olduğu zaman kendini mutlu sanan, mutlu olacağına inanan zavallı insanlara Allah-u Teala verse de paranın kendilerine nasıl bir mutsuzluk getirdiğini, o yüksek para seviyesinde bir yaşasalar. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsediyoruz. Ailenin mutluluğundan bahsediyoruz. Kur'an aileyi temel kabul eder. Hep aile problemlerine ışık tutmuştur Allah-u Teala. Bu problemlerin var olmaması için yapılması lazım gelenlere dikkat çekmiştir. Emirlerini Allah-u Teala öylesine güzel bir dizayn içerisinde sıralamıştır ki o standartlarda yaşayan bir ailenin fertlerinin mutsuz olması söz konusu değildir. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım. İslam taassuba müsaade etmez. Taassup İslam'ın standartları içinde mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Taassuba İslam'da, Kur'an'da geçit yoktur. Hüküm açık ve kesin bir şekilde gelir. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama, ikrah yoktur. Öyleyse zorlama yoksa, ikrah yoksa taassup yoktur.
Şu anda nedir durumu sevgili kardeşlerim? Başörtüleriyle okula giden hanımlar okula alınmıyor. İmtihana sokulmuyor. Bu taassubun hası değil mi? Avrupa Birliği'ne girmek üzere yelken açılan bu günlerde Fransa'nın uyguladığı bu başörtüsü rezaletini acaba Avrupa Birliği tatbikatı nasıl değerlendiriyor? Size söylediklerimize dikkatle bakın. Aslında adamlar kelimeleri de döktüler bunu. Biz Hristiyanız diyorlar. Aramızda sizleri istemiyoruz diyorlar İslam'ı. Ve Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri herkesin inanışını ve inanışının gerektirdiği giysi sistemini en açık bir şekilde kabul etmek. Hiç kimseyi inançları konusunda sizin inancınıza %100 ters düşse bile rahatsız etmemek. Fransa'nın aldığı karar, başörtüsünü resmi kurumlarda yayınlamak bu temel haklara aykırı değil mi? Hatta sizin düşüncenize ne kadar ters düşerse düşsün ifadesi de var. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Fransa bunu gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan sonra Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin hakim olduğu hiçbir ülke Osmanlı'da gördüğü adaleti ve onlara karşı davranış biçimini hiçbir zaman göremediler. Aradaki farka çok dikkat edin sevgili kardeşlerim. Osmanlı hangi ülkeyi kontrol altına almışsa o ülkedeki din adamlarına özel bir saygı göstermiştir. Her bir din toplumunun kendine ait olan kilisesini, sinagogunu yapabilmesi için devlet yardım etmiştir. Osmanlı'nın Müslüman zenginleri yardım etmiştir. O insanlar ibadetlerini rahatça yapabilsinler diye. Onları zorlayıp da İslam yapmak şöyle dursun, onların kendi ibadetlerini en rahat şekilde yapabilmeleri için Osmanlı onlara yardımcı olmuştur. Her devirde bu böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, eğer Fatih Sultan Mehmet'i soruyorsanız, o sadece İslam'ın başında değildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da varisi olarak konuya girmişti ve aynı zamanda Hristiyanların toplantılarına da iştirak ediyordu. Bu onun tasavvuf kişiliğini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini lalasıyla beraber yaşamıştır. Hatırlayacaksınız olayı. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında dolaşıyor. Babasına gelen mürşidi
babasının şu sualine muhatap oluyor. Lala diyor, acaba şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Diyor ki Mürşidi Hacı Bayram Veli, hayır sultanım diyor, size değil ama diyor, bu delikanlı diyor, o bu işi yapacak ve onun öyle olması için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Şemsettin, Akşemsettin Hazretleri ve Fatih'in mürşidi. Ve gerçekten Fatih Beldetün Tayyibatün diye Kur'an'da adı geçen İstanbul'u fethediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları anlatmaktan muradımız var. Neden onlar mutluydular? Neden onlar cihana örnektiler? Neden biz bu kadar yabancı tesir altında benliğimizi kaybettik? Şu ahlaksız dünyaya bir göz atın. Aynı rakamı tekrar edelim mi? Günde en az 4000, her gün mutlaka 4000'den fazla sadece çanta, elden çalınan çantaların sayısı sadece İstanbul'da. Her türlü ahlaksızlığa girilmiş. Sokaklarından çamur akan, çirkef akan bir ülke olmuşuz. Ve artık biz adeta iki tane kampa ayrılmışız. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Olur mu sevgili kardeşlerim? Osmanlı inanmayanlar için de negatif bir şey düşünmezdi. Ondaki güzelliklerin bir gün inanmayanlar tarafından da keşfedileceğine inanırdı Osmanlı. Ülkenin %90'ından fazlasının tasavvuf ehli olduğu, yani Kur'an'ın bütününe ittiba ettiği bir ülke düşünün sevgili kardeşlerim. Duraklama ve yükselme devresinde değişen en büyük faktörün bu olduğunu sakın unutmayın. Her gün biraz daha tasavvuftan, Kur'an'dan uzaklaşmışız. Salt kaideler İslam'ı bağlamış ve dinin temeli olan inanç dizaynı zikre dayalı olan bir din tatbikatı adım adım unutulmuş, yok olmuş. Mehmet Akif Ersoy'a gelinceye kadar köprülerin altından o kadar çok sular akmış ki Baba Ali'deki din adamlarının topuna birden orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Yani okuma yazma bilmeyen, bırakınız ilimden nasibini almış, okuma yazma bile bilmeyen insanların dizaynı diyor. Orada olanlar dinden habersizler diyor. Sevgili kardeşlerim, ufukların efendisi Osmanlı dini yaşadılar, Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yükselme devresi boyunca bu gerçekleşti. Dikkat edin ki ister esnaf olsun, ister zanaatkar, onların yanına birisinin çırak olarak girebilmesi, mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve bir mürşide tabiyetini gerektirirdi.
Hiçbir esnaf, hiçbir zanaatkar bu vasfa sahip olmayan bir çocuğu çırak olarak kabul etmezdi. Osmanlı'nın 60 yıl sonrasında kurulan 1800'lere kadar gelen bir Yeniçerilik müessesesi var. Başlangıçta sevgili kardeşlerim Yeniçeri Ocağı'na girebilmek için acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atabilmek için

tasavvufta her biri bir mürşide bağlı olarak yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra her şey bozuldu. Osmanlı benliğini kaybetti. Adım adım insanlar Allah'ın dininden uzaklaştılar. Bozulma saraydan başladı. Saraydaki mürşitlerin yerini ilmin hücumcular aldı. Yani şu zamanımızda astroloji deniyor. Arapça adı da, Osmanlı'daki adı ilmin hücum, yıldızlar ilmi. Burçlara bakarak bir şeyler söylemek. Her balık baştan kokar. ...1299... ...1699... ...400 yıl... Osmanlı hep mutluluğu yaşadı, cihana örnek oldu. Osmanlı'nın temelinde de aile yapısı hiç değişmedi. O esası hep korundular. Sevgili kardeşlerim, o zaman sizlere diyoruz ki ailenin kutsiyetine, mukaddes olduğuna, Allah-u Teala tarafından aile yapısına çok değer verildiğine imanınız tam olsun. Evlenmişseniz tahakkümü bırakın. Anlaşmazlık asla oluşmamalı. Birazcık fedakarlık eden iki tarafta bir Osmanlı ailesinin mutluluğunu her an yaşayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Tasavvuftan evlenmelerde bile mutlu olmayanlar var aranızda. Neden biliyor musunuz? Bu tasavvufu yaşayamadığınızı, yaşamadığınızı gösterir. Öyleyse bizim sözlerimiz suya yazılan yazılar gibi size ulaşıyor ve sizin onları tatbik sahasına almadığınız bir söz oluyor sadece, söylenmiş bir söz. Boşuna söylenmiş bir söz, suya yazılan bir yazı, tatbik edilmesi gerekli olmayan bir dizayn. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere boşuna mı öğretiyoruz? Bunca yıldır emeklerimiz boşuna mı? Sizlerle bir hukukumuz var. Bu hukuk Allah'ın nezdinde bizleri birleştiren en sağlam bağdır. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Biraz fedakarlık etmekle çok şeyleri pozitife döndürebilirsiniz hayatınızda. Neden bu kadar anlayışsızsınız? Neden nefsinize bu kadar tabisiniz? Neden sözlerimizi hayatınıza tatbik etmiyorsunuz da sadece dinliyorsunuz?

Sözlerimi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Unutmayın, Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Şu dünyadaki en halis kan sizinkidir. Ufukların efendisi olan Osmanlıların torunları olduğunuzu her alanda ispat etmelisiniz. Öyleyse sokaktan akan çamurlar sizi alakadar etmemeli. Sizin dışınızdaki insanlar her türlü rezaleti yapabilirler. Ama siz eğer bizi dinliyorsanız öyle olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar gibi olamazsınız. Siz Allah'ın sevgililerisiniz. Siz gerçek Osmanlı torunlarısınız. Öyleyse yanlışlıkları devam ettirmeyin. Kendinize gelin. Sözlerimizi dikkatle inceleyin. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Allah'ın size neler emrettiğini öğrenerek hayatınıza mutlaka tatbik edin. Aile yuvanızın bir mukaddes yer olduğunu, ibadetleri birlikte yapmanızın şart olduğunu, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın sıcak aile yuvalarınızda hepinize, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, aynı yuvada yaşadığınız herkesle sonsuz mutluluklar getirmesini, Allah Teala'nın sizi her istikamette mutlu kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Tamam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti de garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? A benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır, artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım, İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırırmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Hüve işte o el-hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe hüvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim? Yehdullahi, Allah'a ulaşırsa, hüve işte o, el-hüda, hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men, o kişi ki, yehdillahu, Allah'a ulaşır. Hüve işte o, el-muhted, hidayete ermiştir. Fe, üstelik de o zaman, o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men, o kişi ki yehdullahu, Allah'a ulaşır. Fe, o zaman, o takdirde hüve, o el-mühted, hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar, sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." veya "Ya Rabbi, Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, o Yunus'un mürşidi Taptık Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum." Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur: Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden "mutluyum" diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. "Ya Rabbi, ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım?" Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ardarda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. İrşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamın ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmün talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, gene mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i kerime, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz iki oldu bu. Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gök katı, yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur.
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cenneti ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızla size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala
biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah-u Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta
Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var.

Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara gene de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde insanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşride tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah-u Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bizde Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için.
Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki, sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet, bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara izhar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirimize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok
net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa Allah'tan çok büyük bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir. Bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi, o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek, temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var. Nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var. Ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var.
Faziletler nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu %2 rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlere doludur. Hep başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına, hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle, başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir. Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır. Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Neyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse, o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz.
Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmeliler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır. Ama nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine afetlerin hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır.
Allah için olmaktır. Ve Allah Teala siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyecek olan en büyük faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Herkesi sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Hatta size düşmanlık edenleri, sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz.
Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin gayretinize bağımlıdır. Gayretiniz hep en güzel istikamette olmalı. İnsanları sevmelisiniz. Eğer sizi sevmeyen birisi sizin tarafınızdan sevildiğini hissederse bunu bir nimet olarak telakki edecektir. Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece
Başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte bu konuda Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasletlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size derdimi? Bir dert ki yürekler acısı. Biz de bilmem ki nasıl anlatsam nasıl size sevgimi? Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasletleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır.
Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olamadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen, kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk, yani sizler, bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfleyeceği bir canlı, bir mahluk. Salsalinden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur.
nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sürfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekle nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, beçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve yetmez iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır. Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki, insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil, kalbinizle
de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki

Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudun da teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı. Ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak. Kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde pırıl pırıl parlayacak olan bu dünya bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek. Adam çıkmış, dinlerin olmadığını söylüyor. Ya Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budaizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izim var. Bunca din varken bu kulağının biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor. Bitti. Evet, işte o kulağı konuşuyor. Dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin İncil ve Tevrat olmak üzere İki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat.
Ondan evvel Hazreti İbrahim'i Allah Teala

kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor. Hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Nebiyi nebi olmayan resulden, bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Nebi resulleri nebi olmayan resullerden ayıran şey nebilere Allah Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin, sözünde indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah Teala peygamber olmayan resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarda. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resulü'yle yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah Teala. Allah'ın nebileri indirdiği onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, affedersin, 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin, Türkçe'nin tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya
Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah-u Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e sen Hanifsin, işte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini insanlara ispat ettiğimiz gün dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü en büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki, Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki, siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safa ve 4 teslimi taşıdıklarını
Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esası: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği bir, tek bir Allah vardır. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak, altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nefs tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra? Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir.
nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşad makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşad makamının sahibiyim, ben irşad ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki, sevgili kardeşlerim, bu inancın içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, tüm çabalarımız bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor.
Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o beş ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah-u Teala zikir namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyuruyor ki, utlu uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar, ne de onların öğrettiği insanlar, hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânû iksibûn. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. İnnellezîne, muhakkak ki onlar, la yercûne, la yercûne, dilemezler. Likâe, mülaki olmayı, mülaki kılmayı na bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar
Bi ile el hayatı dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyennü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün naru, ülaike işte onlar. Mevahümün naru, onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir, cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû, yapmış oldukları, yeksubun, iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim. Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın beş şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimleri onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve As.

El Fatiha ve as salavat Allah mesale ala Muhammed Eûzü billahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Yâke Rabdu ve Yâke Nesta'yım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu Allah Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyor. Bizim aklı evvel dini bilgileri bütün kardeşlerimiz böyle söylüyorlar. Ama yanlış. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler de görmüşler.
puta tapanlar da, şeytana tapanlar da görmüşler, ateşe tapanlar da görmüşler, Yahudiler de görmüşler, Hristiyanlar da görmüşler ama hiçbirisi sahabe değil. Öyleyse başka bir tarif olmalı. İşte o başka tarif Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim de ki, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sabikun el evvel, evvelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin.
sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi iyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah-u Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık seni cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor.

Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amini olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o amini olan insanlar içindir. Evliyalık da amin olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar. İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar.

Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kafi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer Allah Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse

Korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sahası noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim. İblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar. Bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için.

O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّك۪ينَ غَيْرِ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar, meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse
şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz, dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah-u Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır?
Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri, hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmit talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık.
O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine girer. Ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine, mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Kişi evliyalığın 1. makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fazıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır.
böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlere. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah-u Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Hele o bize düşman olan zavallı insanlara acıyoruz. Siz Allah-u Teala'nın sizi de mutlu olmak için yarattığının farkında değil misiniz? Hem kendinizi mutsuz kılıyorsunuz, hem de ilminiz olmadığı halde Allah'ın dostlarına düşman oluyorsunuz. Bunun bedelinin çok ağır olduğunu biliyor musunuz? Sonunda öğreneceksiniz ama geç olacak. Sözlerimizi birazcık inceleseniz, bahsettiğimiz ayetlere bir defacık göz atabilseniz, doğruları öğreneceksiniz.
unutmayın, bize düşman olan sevgili kardeşlerim, siz de bizim kardeşimizsiniz. Biz size sadece acırız. Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için. Ama bir gün öğreneceksiniz ve çok pişman olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saatini kazanmasını, dünya saatini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna
girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, on milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini,
Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz. Ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa
onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı oradaki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İyi ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz o okunan ilimlerin. Evet, zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki, eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse her devirde
mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem, mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr'ı al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

bütün ikazlarınıza rağmen onlar hala konuyu ciddiye almıyorlarsa, 60 milyondan fazla insan cehenneme gidecekse, bu ihmal sebebiyle ya da bu kasıt sebebiyle, o zaman üzülmez misiniz sevgili kardeşlerim? Cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, zulmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle zulmani kapıya ulaşan mühür zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh zemin kattan 1. kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır. Diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu 2. gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde 3. gök katına ulaşır. 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katında 7 tane aleme

geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasaklarında serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri içinde geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz, hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için, hem de mutsuzsunuz. Her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için.
Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsine dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında, bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında
O da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iş dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur. Emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle. Dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için, emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam, bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir,
bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirsiniz kendinize. O sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirseniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim kâlel maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın, Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez, üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçirim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? A benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, abenim, aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır, artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, küsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırırmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Hüve işte o el hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe hüvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el hüda, hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted, hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman, o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdullahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman, o takdirde hüve o el muhted, hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah-u Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, veya ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, o Yunus'un mürşidi Taptık Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun, ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki, o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız.

Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. İrşad makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi, hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. 1, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. 2, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin

ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, gene Mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur, fazıl birikimi, birinci gökkatı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gökkatı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gökkatı, yedinci gökkatında 7 tane alem geçiş ve Sidretül Müntaha'ya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah onun kendisine ulaştıracaktır ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir.
Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cenneti ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızla size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi, onlar hem de hidayeti
bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah-u Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini
omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara gene de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim?
sizin için yaşıyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinimiz bir sevgi dini. Hepimiz sevmeyi öğrenmeliyiz. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada bir problemimiz yok. Ama biz bizi sevmeyenlerin de dostumuz olmasını isteriz. Onun için biz onlara dostluğumuzu her zaman ispat etmeliyiz. Bu vesileyle herkesi bir kardeşimiz olarak değerlendirdiğimizi, bize bağlı olsunlar veya bizimle hiç ilişkileri olmasın, ama onları mutlaka sadece sevdiğimizi belirtmek isteriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha açık bir şekilde belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın ki bu çalışma aslında kendisinin de mutlu olmasını sağlayacak olan en güzel davranış biçimidir. Ne kadar küfte, o kadar ekmek sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aksi de geçerli. Bir insan kime ne kadar huzursuzluk verirse kendisi de o huzursuzluğun miktarını aynen yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı peşin görür. Allah hesabı toptan görür. Öyleyse her an yaptığımız her şey filme alınıyor. Ve derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikrin sahipleri her an derecat kazananlardır. Çok zikir yapanlar zikir yaptıkları sürece zikir açısından kazananlardır. Az zikir yapanlar da gene zikir açısından zikri yaptıkları o az süre boyunca derecat kazanmaktadırlar. Hayatımız hep bir takım hareketlerle geçiyor. İnsanlarla beraber geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bu beraberlikte Allah-u Teala'nın bizden istediği şey etrafımızdaki insanları mutlu kılmamız. Ne kadar mutlu kılabiliyoruz? İşte biz onlara verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala'nın da bize yaşatacağını bilmeliyiz. Kim? Etrafındaki insanlara onları rahatsız edici, onları huzursuz edici davranışlarda bulunuyorsa o kişi o süre boyunca devamlı derecat kaybeder. İnsanları döven, insanları işkence eden, insanlara kötü davranan herkes o anda yaptığının cezasını öder. Negatif bir davranış biçimi sebebiyle devamlı derecat kaybeder. Önemli mi?
Evet sevgili kardeşlerim, cennetin ve cehennemin giriş kapısı açık ve kesindir. 1. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bir hedefimiz olmamalı mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala böyle nasip etmişse, kaybettiği dereceler fazla olanın gireceği yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim ki? Bu dünyada ne kadar yaşarız? 80 sene yaşayalım, 100 sene yaşayalım, daha fazla yaşayalım. Ne yazar? Bir cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuza kadardır. Sonsuzdur. Öyleyse bu dünyada kazanacağımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıyla gideceğimiz yer cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Ve cennetin de seviyesi o kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden ne kadar fazla oluşuna bağlı olduğunu görüyoruz. Cehennem seviyesi de aynı. Kaybettiğimiz derecelerin ne kadar fazla ise o kadar cennete, cehenneme girmesi söz konusu kişinin. Yani o kadar, eğer kaybettiği dereceler bir kişinin fazlaysa o fazlalık oranında daha alt kat cehennemlere gitmeleri söz konusudur. Nasıl 7 kat cennet varsa 7 katta cehennem var sevgili kardeşlerim. Bir gün Allah Teala size de gösterir inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Ve ister ki herkes cennete girsin. Allah Teala eğer sizlere cenneti gösterirse ve cehennemi gösterirse, bunun bir mukaddes işaret olduğunu, Allah Teala'nın sizin de cennete girmenizi istediğini işaret etmiş olur. O ister ki herkes cennete girsin, ama hiç kimsenin hayat defteri değişmez. O kişi dünya hayatında neyi yapmışsa hayat defteri sadece onları gösterir. Hayatınızın her saniyesinde derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girmesi bütün bir ömür boyunca kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a karşı olan görevlerini en güzel standartta yerine getirsin. Allah Teala istiyor ki böylece herkes dünya hayatını yaşarken her yaptığı güzel davranış sebebiyle mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu herkesin elindedir. İnsanlar kendi geleceklerini kendi davranışlarıyla vücuda getirirler. Allah'ın emirleri var. Yerine getirilmesi lazım. Allah'ın nehileri var. Yasakları var. O yasaklardan kaçınmak lazım. Öyleyse bir ayrı cepheden cemaat halinde yaşadığımızı hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlarla birlikte yaşamaktayız. Her şeyimiz bir başka insanın vücuda getirdiği bir şeyler, giyindiğimiz kıyafetimiz, evler, bahçeler, sahip olduğumuz her ayrı şey, bir ayrı dengenin
ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse her an hareket halindeyiz. Her an insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başkalarını mutlu etmek. Onlara ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala bize aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse bir insan için etrafındaki insanlar ne kadar çoksa, onların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabildiyse o kadar çok Allah Teala onları mutlu eder. Madem ki bizim için de durum bu, öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafındaki herkesi mutlu etmek sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğimiz mutluluğun aynını mutlaka biz de yaşarız. Herkes bu sebeple bizim için bir mutluluk fırsatıdır. Bir mutluluk imkanıdır. İşte şeytanın büyük tuzağı insanların birbirine karşı olan kıskançlıklarıdır. Halbuki insanlar bu kıskançlıklar sebebiyle daima derecat kaybederler sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey nedir diye sorarsak, en güzel cevap başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın emirleri belli değil mi sevgili kardeşlerim? 5 vakit, davetede 7 vakit namaz. Öyleyse bir taraftan namazımızı kılacağız. Ama öbür taraftan da Allah Teala'nın bize verdiği bir emir var bütün insanlara. Beni zikredin diyor. Zikir yapmak farz mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Ve insan mutluluğunun en büyük sembolü zikirdir. Bütün ibadetler güzeldir ama zikir mutluluğun sembolüdür. Neden? Çünkü zikrettiğimiz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrettiğimiz sürece kalbimize nurlar dolar. Diye sessiz zikrettiğimiz sürece gene kalbimize nurlar dolar. Ağzımızı da kapalı tutsak, dilimizi de kımıldatmasak, iç dünyamızda diye Allah kelimesini tekrar etsek, gene kalbimizi Allah Teala nurlarla doldurur. Onun için gizli yoktur. O her şeyin sahibidir. Her an hepimizle meşgul olur. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte Allah Teala onların her biriyle meşguldür. Sevgili kardeşlerim, o zaman her anımız bize bir şeyler kazandırır veya kaybettirir. Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bu zikir ne kadar büyük ölçüde yapılırsa o kadar büyük ölçüde kişiye derecat kazandırır. Allah'ın istediği şey bütün insanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve bu sebeple herkesin Allah'ın cennetini hak etmesi. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor.
Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en güzel hüviyetlere bürünüyor. Ve konunun temelini sevgili kardeşlerim, sevgi oluşturuyor. Allah'ın en çok istediği şey sevmemiz, şeytanın en çok istediği şey birbirimizden nefret etmemiz. Öyleyse, olay buysa bize bir görev düşmüyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanları sevme konusunda bir gayretin sahibi olmamız gerekmiyor mu? Allah Teala bizleri yaratmış. İstiyor ki şu dünya hayatını mutlu bir şekilde geçirelim. İstiyor ki bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek mutlu olalım. İstiyor ki Allah'ın bize emrettiği görevleri, vazifeleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirerek mutlu olalım. Emirleri yerine getirerek mutlu olmak, yasak ettiklerini yapmayarak mutlu olmak. Her an karşımıza başkalarını mutlu edecek veya mutsuz edecek olan olaylar çıkacaktır. İşte biz burada bir ayırımı yapmak mecburiyetinde olanlarız. Onları mutlu edecek olan şeyleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Onları mutsuz veya huzursuz edecek olan şeyleri asla yapmamaya çalışmalıyız. İşte nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri devamlı bir çatışma içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, afetleri hasletlere çevirebilirsek ki zikir bunu sağlar, afetler adım adım yok olur. Zikrimiz arttıkça hasletler adım adım onların yerini alır. Daim zikre ulaşanlar içinse bu sonsuz bir güzelliktir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki hiçbir afet artık kalmamıştır. Onların yerine ruhun hasletleri almıştır. Güzellikler her tarafı kaplamıştır. O kişi için artık bir düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. O kişi herkese seven biridir. O kişi başka insanları mutlu etmeye çalışan biridir. Çünkü öğrenmiştir ki mutlu ettiği takdirde asıl kendisi mutlu olacaktır. O bir kişidir. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa her birinin ulaştırdığı mutluluk kadar madem ki kendisi mutlu olacaktır, o zaman hayatını sonsuz kesintisiz bir mutlulukla geçirmesi mümkündür. Bunun yolu etrafındaki insanları mutlu etmektir. En geniş ölçüde. Ötekiler hep hudutludur. Kişi zikir yapacaktır. Ama uyuduğu andan itibaren zikri gerçekleştiremez. Ama o kişi insanlara her zaman onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu ettikçe hissetmişsek ki asıl biz mutlu oluyoruz, o zaman vazgeçebilir mi sevgili kardeşlerim? Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan insanlara özellikle bunu tecrübe etmelerini ve sağlamalarını diliyoruz. Kendileri yaşasınlar. Acaba gerçekten
Başkalarını mutlu ettikleri zaman mutlu oluyorlar mı? O zaman bu seviyeyi yükseltmek lazım. Daha çok insanı mutlu ederek kendilerinin daha çok mutlu olmasını sağlamaları lazım. Ayrıca Allah'ın ibadetlerini yapmak kişiyi o ibadet boyunca mutlu olmaya mutlaka ulaştırır. İşte bu sebebe dayalı olarak Allah Teala zikir emrini vermiş. Ondan sonra iki, çok zikir emrini vermiş. Günün yarısından 12 saatten daha fazla zikir emrini vermiş. Ve de daimi zikir emrini de vermiş. Ama bir kişi Allah Teala'nın emirlerini daimi zikir seviyesinde gerçekleştiriyorsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü o gün boyunca, gece boyunca Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'tan kendisine mutluluk ulaşmasını sağlamaktadır. Allah Teala'nın için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılıyor. Kişi daha çok, daha çok, daha çok mutlu olsun diye. Kim daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Evvela iç dünyasında afet kalmamıştır. Kalmamışsa o kişi başkalarına kötülük yapamaz. Yapması mümkün değildir. Kötülük yapmazsa ne olur? Kötülük yapmazsa mutsuz olmaz. Kötülük yapmazsa yaptığı her şey başkalarını mutlu edecek olan şeylerdir. Öyleyse onları mutlu ettiği zaman asıl kendisi mutlu olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Kim başka insanlara mutluluk ulaştırırsa o ulaştırdığı mutluluk kadarını kendisi de yaşar. Öyleyse bütün insanlar için kanun buysa, herkes birbirini mutlu etmeye çalışırsa, o zaman dünya cennete dönmez mi? Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz yaşıyorlar. Din artık önemli bir şey olmaktan çıkmış. Artık Osmanlı devrini yaşamıyoruz. Unutmayın, Osmanlı devresi boyunca bütün padişahlar, bütün vezirler, bütün ordu, bütün esnaf, herkes tasavvuftandı sevgili kardeşlerim. Çeşitli tasavvuf grupları insanları ayrı ayrı bölümlerde tasavvufu yaşamaya ulaştırmıştı. Herkes tasavvuftandı. Herkes mutluluğu yaşıyordu. Herkes birbirine yardım etmek için çabalıyordu. Yardımı ben ona başka birine ulaştırayım. Ben bu mutluluğu yaşayayım diye herkes bir yarış halindeydi. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Vezirlerin hepsi tasavvuftandı. Ordunun bütünü tasavvuftandı. Aklınızda ne geliyor, hangi tür esnaf düşünüyorsanız hepsi tasavvuftandı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünyadaki en dürüst insanları oluşturması bir tesadüf müydü? Hayır, tesadüf değildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. Bu sebeple onu yapmaları, yaşayanın tabiatına o tarzda yapmaları, insanları mutlu edecek şekilde yapmaları, insanlara mutluluk vermek için bütün gayretleriyle çalışmaları tasavvufun bir gereğiydi. Ama mutlu olan hep onlar oldular.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kime? Ne kadar kötülük yaparsak, Allah Teala bize o kadar iç sıkıntısı verir. Huzursuz oluruz. Ve pişmanlık duyarız başkalarına yaptığımız kötü davranış sebebiyle. İşte bunlar öyle bir noktaya ulaşmalı ki biz artık hiç kimseye, onlar bize kötülük etse de kötülük yapamaz bir duruma ulaşmalıyız. Kötülük yapmak bizim için bir büyük yanlışlık olarak değerlendirilmeli. İnsanları sevmeliyiz. Unutmamalıyız ki insanların bize karşı olan davranışları bizim ona karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İnsanların bize karşı olan davranışları bizim onlara karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Öyleyse bu aynayı en güzele dönüştürmek kimin elinde? Bizlerin elinde. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, kim olursa olsun. Ne kaybederiz ki? Ama çok şeyler kazanabiliriz. O insanları mutluluğa davet etmekle biz hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O insanlara Allah'ın Kur'an güzelliklerini anlatmakla hepimiz vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın istediği şeyin başka insanları mutlu etmek suretiyle bizim mutlu olmamız olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmeden yaşarlar. Bilmeden yaşarlar ve öylece ölüp giderler. Ve gidecekleri yeri de cehennem ederler kendilerine. Neden ama sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ederken neden biz onları ikaz etmeyelim? Bu noktada sevgili kardeşlerim, insanları ikaz etmenin de bir yolu olmalı diye düşünmeliyiz. İkazımız başka insanları rahatsız edecek kuvvetteyse bunu hiç yapmayalım. Ama başka insanlara en güzel şekilde anlatabiliriz yaptıkları bir yanlışı, onları derecat kaybetmeye ulaştırdığını anlatmalıyız insanlara. Kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu onlara ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta insanlara güzel davranışlarda bulunarak onlardan da bize geri dönen güzel davranışlara sahip olmamız söz konusu iken, diğer tarafta ise başkalarına kötü davrandığımız için kötü davranmamız ve bu kötü davranmamız sebebiyle onlardan da bize kötü davranışların geri dönmesine sebebiyet vermemiz söz konusu iken, neden ikincisini gerçekleştirelim de hem onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman sıkıntı duyalım, hem de onlardan bize de aynı netice geri döndüğünde, bize huzursuzluk verecek olan bir davranış biçimi geri döndüğünde bir defa daha huzursuz olalım. Neden sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Allah Teala bütün insanları mutlu etmemizi emrediyor. Onlara iç huzuru verecek davranışlara da bulunmamızı emrediyor. Onları üzmememizi, sevindirmemizi emrediyor. Bütün bunlar birer vaka olduğuna göre ve bizim onlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmamız halinde aynı mutluluğu Allah Teala bize yaşatacaksa, onları mutsuz edecek davranışları vücuda getirdiğimizde aynı mutsuzluğunu Allah Teala bize de yaşatacaksa, ki mutlaka böyle olur,
O zaman neden sevgili kardeşlerim? Neden insanları mutsuz edelim de biz de mutsuz olalım? Bizim o zaman yapmamız lazım gelen şey onları mutlu etmek suretiyle bizim de mutlu olmamızı sağlamak değil mi? Bu strateji içerisinde Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, insanları mutlu etmeye çalışmak başarabilsek de başaramasak da bizim için bir mutluluk vesilesi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir hedefe yürümektir. Bu hedef Allah'ın hedefidir. Ne zaman bizim davranışlarımız başka insanları huzursuz ediyorsa, onları mutsuz kılıyorsa, bu Allah'ın bize emrettiği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? O zaman Allah Teala bizi cezalandıracaktır. Bu bir iç sıkıntısı şeklinde mutlaka bize yansıyacaktır. Hep gayretimiz olmalı sevgili kardeşlerim. Gayretimiz olmalı. Gayretimiz bütün insanları bu hedefe ulaştıracak bir hüviyet kazanmalı. Biz bir tek görevle vazifeli olmalıyız. Görevimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. İşte mesele bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Her ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatacaktır. Bunun manası nedir? Neka küfte, oka ekmek. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsek o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu tek başımıza biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Bu da bizim mutlu bir hayat geçirmemizin temel faktörü olur. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Başka insanları, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, onların mutluluklarını görerek daha mutlu olmak, daha mutlu olmak. Bunu başardığımız zaman her geçen gün onları daha çok mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye kötü davranışımız oluşamaz. Onlar bize kötülük yaptıkları zaman arkasında vicdan azabı yaşayacaklardır. Biz onlara onların kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap verdiğimizde Allah Teala bize büyük mutluluk yaşatacaktır. Öyleyse biz her zaman huzur içinde olabiliriz. Onlar bize kötülük ettikleri zaman da güzel davrandıkları zaman da. Güzel davrandıkları zaman zaten herkes gibi biz de bundan memnuniyet duyarız. Ama kötü davrandıkları zaman

Allah'ın devreye girmesi söz konusu olacaktır. Allah ise sadece mutlu olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim,

yollarından göremedikleri bir güzel karşıt davranışı bizde yakaladıkları zaman bize bir garip bakacaklardır. Bu başkalarına benzemiyor. Ben başkalarına kötü davrandığım zaman onlar da bana kötü davranıyor. Birbirimizi yiyip duruyoruz. Ama ben de intikam alıyorum, o da benden intikam alıyor. Fakat ben bu insana kötü davrandığım zaman onun bana kötü davranmadığını, en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Normal bir insan değil. Hatta başlangıçta acaba üşütük mü falan diye de düşünebilir. Sevgili kardeşlerim, sevmelisiniz. İnsanlarda böyle bir duygu uyandırdığınız zaman da sevinmelisiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği şey sevmektir. Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği şey kötülüğe karşı iyilik yapmanızdır. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak üç ayrı davranış biçimidir. Bunların en güzeli size kötülük edenlere de sizin en güzel davranışlarla karşılık vermeniz. O zaman ne olur? O zaman çok güzel bir şey olur sevgili kardeşlerimiz. Sizler o zaman mutlu olursunuz. Bunu başardığınız zaman, yani size kötü davranan bir insana kötü davranmak şöyle dursun, onu memnun edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, o kişiyle ilk defa karşılaşıyorsanız o kişinin evvela hayret etmesine sebebiyet verir. Ama sizin her seferinde aynı güzel davranışla ona davranmaya devam edişiniz onun dikkatini mutlaka çekecektir. Bir süre sonra neden böyle olduğunu düşünecektir. Ben başkalarına da aynı davranışta bulunuyorum. Ama onların hepsi bana karşı çıkıyor. Bu kişiye ben ters davrandığım zaman hiçbir devrede bana karşı bir çıkışı olmadı. O zaman bunda farklı bir olay var diye o kişi bu konuda düşünecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah Teala hepinizin huzur içinde yaşamanızı istiyor. Bu mutluluğu ve huzur içinde yaşamayı bir insanın sağlayabilmesi tek bir faktörle gerçekleşir. O, başkalarını mutlu etmenizdir. Onun için hepinize bunu sağlık veriyoruz. Mutlu etmeye çalışın. Mutlu etmeye çalışın ve görün ki asıl mutlu olan siz olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bunu kendinize hedef ittihaz edin. Başardıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Ve yavaş yavaş size kötü davrananların kötü davranış seviyesi aşağı düşecektir, azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün öyle bir gün olacaktır ki o da artık size karşı güzel davranışlarla sizi mutlu edecek hedeflere sizi götürecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi iki kişi derken kötü davranan birçok insanın sizin bu güzel davranışlarınız karşısında değiştiğini yaşayabilirsiniz. Bu hepinizin elinde. Hepinizden onu isteriz. O hedefe ulaşmanız bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yapmaya gayret ederseniz başarabildiğinizi göreceksiniz. Ve çok mutlu olacaksınız. Ve o zaman iyi ki söylemiş bunu bize diyeceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaşacaksın.

0: kurtarılmasını sana diliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutlulukta sizleri huzur içinde bir dünyanın bir parçası olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirmeyi usul haline getirin sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven, sevene koşar. Sevmeyen, sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek huzur namazının imamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, yedinci gökyüzünün yedinci aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik, yani peygamberlik meselesi onunla son bulacaktır diyor Allah-u Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. İblis, nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet meselesi kesintisizdir. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahs edeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışıp içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emri alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zaman aralarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o. Devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah Teala tarafından emanet edilmiştir ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet müessesesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kaplamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak, onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizim Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde
tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim dizaynımız, sadece o, sadece bir tek Kur'an-ı Kerim, sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Oradaki gerçek manayı Allah-u Teala'dan öğrenerek bünyesini almıştır. Öyleyse biz aslında din ve ilim açısından, din ilim açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet müessesesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerimler yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir. Ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin
bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünya hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, bunların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp
ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan, fizik vücut, ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah-u Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah-u Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Ali İmran 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa, o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu, hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar.
Ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka bütün Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah-u Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'dir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah o emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sonrası şöyle. Ama onlardan o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı
ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın, çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor. Şah damarımıza dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum surat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur?
2 ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur, ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası, Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerimede biz onun insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz itaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak

Bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir, afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki la kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en

mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerinizdeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek, zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinde. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar.
Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik olan sebebiyle, iman kelimesinde mevcut olan manyetik olan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasını alır. Bu 7 kademin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersin %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın
Şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Zikir yücelerini, kadir yücelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini geçecektir. Ve zikir yücelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena içinde fena yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir. O kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece İnsan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirsiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadarki olan bölümü bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49
geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranaya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir. O zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunda yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahammül edemediği şey budur. Neden tahammül edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullel bab olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i nasuha davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine

18 saatlikle ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. Üçüncü kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytan elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler. Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor. Kendinden hiçbir şey katmamış. Sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'a Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi. Daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun.

olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi? Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de herkes cennete girsin. Öbür taraftan da insan ve cin şeytanlar istiyorlar ki insanlar cehenneme gitsinler kendileriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan yani iblis kendisi mutlaka cehenneme gideceği için insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmını mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, iblisi artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen İki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak iç dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala kanunlarını koymuş. Bu kanunlara dayalı olarak İnsanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yanı başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutluluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manasına böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halk etmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah-u Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi ikinci kat cenneti hak edemez. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daimi zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine, nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize %51 mutluluk kazandırabilir. Ama nefsin tasfiyesi daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinde hiç afet kalmayacaktır. Bu ise o kişinin çok üst seviyede mutlulukları yaşamasını ifade eder. Çünkü şeytanın o kişiyi tesir etmek imkanı çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde
ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın, ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiği bize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım. Ama bütün bunların arasında en önemli faktör bunlar değildir. En önemli faktör zikirdir. Sadece daimi zikre ulaşan insanlar, onlar kesintisiz bir derecat kazancının sahibi olurlar. Her an zikrettikleri için Allah-u Teala'yı her an derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebepten zikrinizi hep arttırmaya çalışmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir süre başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, işte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak, sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman uyuyana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız.
Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur? Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa, işte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Neka küfte, oka ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için, o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar %100'ün altına hiç düşmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir.
sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir. Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır. Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etrafları yer alan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıtları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki, insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret etmemizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar? O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman, onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan
o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi hadisesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz. O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar

onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin nefsimizin afetlerinin en azılıları. Ve başkan insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını, başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hadlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet. O tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben ona üzecek davranışlar yaptım ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualin de cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için, o da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın isterseniz. Ama diğeri 2000 sene, 20 bin sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk, sonsuza kadar.

0: Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa, onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız, onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demektir. Çünkü biz devamlı derecat kaybeden bir insanız. Ama ya gayretimiz etrafımızdaki herkese mutluluk vermekse, olanın problemlerini çözmek konusunda onlara yardım etmekse, onları sevmekse, sevdiğimizi onlara belli etmekse, her fırsatta onlara en güzel davranışlarla davranmak ise, o zaman biz üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derecatı kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı ve kötülüğe karşı biz A kadar derecat kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah-u Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah-u Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki, o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa, o zaman Allah bizi sevmez mi sevgili kardeşlerim? Yaptığımız şey sadece buysa, başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak, ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler, karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaratacağını, yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah Teala'ya. Ama şu anda Allah Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabileceksiniz. İlişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah Teala. Eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. o konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanını niçin yaptınız? Negatif olanını niçin yaptınız? Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz. Zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönen de sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz, lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan. yapmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum, başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem, çocuklarımı dinlemem, onlara zaman ayırmam, bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin, Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onlara da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat 1'ini, 1 saat 1'ini, 1 saat 1'ini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğini

göreceksiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de, onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda, etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun
sahibi olmanız

iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse, o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama O sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle, mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kertemi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Duyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantıptır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daim zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. De daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğu yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvab'ın ötesi var mı? Ulelvab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. 2. teslim. Nefs teslim olur. 3. teslim. İrade teslim olur. 4. teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah, insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte yine beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra, o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tabi olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşit irşad eden demek. Rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman kişi rüşte ulaşmış olur. Mürşit rüşte Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim alan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış. Sormuş, görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş. Daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey, kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Peki Allah'a ulaşmayı dilese, bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece boy abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi,

Mürit, yani murad eden kişi mürittir. Mürşid, yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet müessesesi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamazsa, onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesini icap ettiriyor. O kişi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış.
1. Mürşide tabiyeti farz kılmış. 2. Ve bu sebeple tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden Sitetin Müntaha'dan 7. alemde bulunan Sitetin Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi bu istikamette Allah'a ulaşmayı dilemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah Teala insanlara ruhundan üfürüyor. Ama cinler

0: yanından öpürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler, cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kademelerini geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihetle diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah-u Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah-u Teala sadece ve sadece insan adı verilen mahlukundan aynı insanı kendi suretinde yarattım diyen Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, Bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuzda Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır, ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kirame katibi meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhlis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu mu olmak istiyor? Kolay. Başkalarını mutlu etsin. Etrafında dört kişi olan bir insan, o dört kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun dört katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar bir bilseler, Allah'a teslim olmayı dileseler, bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah-u Teala havesle iştigal etmez. Allah-u Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah, her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar, devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an kiramen katibin melekleri, her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve iki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, onların, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah-u Teala'nın indinde, Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. Yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar, her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hüddam, sihir ve eski adıyla büyü. Eski adıyla sihir, yeni adıyla büyü. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala zulmani ilimlerden bahsediyor. İlimler iki ayrı kategoride inceleniyor. Birincisi Rabbani ilimler. Kur'an-ı Kerim öğrenmek. Allah'ın tasavvuf yoluna girmek ve Allah'ın bir evliyası olmak, evliyasından biri olmak, bu Rabbani ilimlerin tahsil edildiğini gösterir. Söz konusu olan şey Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yükselmek ve ruhen Allah'a ulaşmak, nefsi de önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Tezkiye etmek de nefsin afetlerinin daha ötesinde nuru nefsin kalbine yerleştirmek söz konusudur. Bu zikir adlı bir müesseseyle oluşur. Tasfiye ise nefsin bütün afetlerini kalpten uzaklaştırmak ve yerlerini ruhun hasletleriyle doldurmak, tamamen doldurmak anlamına geliyor. İşte zikrin sağladığı bu müstesna sonuca bir insanın ulaşması, daimi zikre ulaşmak yoluyla vardı bu noktaya. O kişi için bir mutluluk noktası demek rahatlıkla mümkün. Çünkü her kim nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, bu afetlerin hepsinden kurtulan bir insan artık ruhunun hakimiyeti altındadır. Her işleyeceği olay hayırdır. Bu istikameti bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ama eğer insanlar zulmani yolu seçmişlerse, o zaman şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti giderek artacaktır. Zaten insanoğlu başlangıçtan itibaren kapkara bir kalbin, nefs kalbinin sahibidir. Bir insan 10. basamağa ulaşmadan Allah'ın nuru hiçbir şekilde o kişinin kalbine giremez. Şartlar kişide tezahür etmediği için, tecelli etmediği için. Bu sebeple zulmani yoldaki bir kişi zaten yola karanlık bir kalple başlamıştır. Ve şeytanın o kalbe ulaştırdığı karanlıklar her gün daha kesif bir karanlığı vücuda getirir, zulmeti vücuda getirir. Ve böylece bu insanların kalplerine Allah Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Maraz kalpler diyor Hac suresi 53. ayet-i kerime. İşte şeytanla yapılan işbirliğinin sonucunda nefsin kalbi giderek her gün biraz daha kararmaya devam eder. Bir taraftan da sertleşmeye devam eder. Böyle bir kalp kasiyet bağlamış bir kalptir ve insanın kalbi giderek daha sert, daha da karanlık hale gelir. İşte İki tane yolun birisi Rabbani yoldur, Allah'a götürür. Rüşt yolu, irşat yolu adını alır. Rabbani yol adını alır. Diğeri de şeytana götürür. Gay yolu, zulmani yol adını alır. Zemin kattan başlayan, Allah'a kadar yedi gök katı aşarak ulaşan yolun adına sırat-ı müstakim diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah'ın bütün evliyası ruhen bu yolu aşmış seyri sülük adlı bir yolculukla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Hiç kimse ruhu Allah'a vasıl olmadan evliyadan birisi olamaz, veli olamaz. İşte bu yol Rabbani yoldur, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bir de zemin kattan başlayan, şeytana kadar ulaşan bir ikinci yol var. O da zulmani yol, gay yolu adını alıyor. İşte A'raf suresi 146. ayet-i kerime Allah Teala bütün insanlara gay yolunu şöyle anlatıyor. Allah o insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle yürümektedirler. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini gösterseniz, onlara Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, şeytanla ilişki kurulan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar cehennem ehlidirler. Burada gay yolunun sakinleri anlatılıyor. İşte bugünkü konumuz bu gay yolunun sakinlerinin yaptıklarından iki tanesi. Birisinin adı Hüddam, ikincinin adı Büyü. Hüddam'la Büyü arasında farklılık var mı? Evet. Büyü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri. Ya ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirerek ve onlara kelimeler ilave ederek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeleri ilave ederek gerçek manasından saptırmakla ulaşılan bir sonuçtur. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Ve böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuzluğa iten bir noktaya ulaşılır. Karı ile kocanın arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları vurmak büyücülerin işidir. Bunlar şeytanla kurdukları ilişkinin neticesinde ondan aldıkları bilgilerle zulmani ilimler deniyor bu ilme. Okült kültür deniyor. Nerede okült kültür ibaresini görürseniz bileceksiniz ki bu şeytanla ilişki kurulan ilmin adıdır. Böyle bir ilmin muhtevası içinde büyü de var, yani eski adıyla sihir de var, hüddam da var. Demek ki ayetlerin değişik bir standart içinde yer değiştirmesiyle ve yeni kelimeler ilavesiyle oluşması veya tersinden okunmak suretiyle gene kelimeler ilavesiyle bir başka yere varılması her ikisi de büyüyü oluşturuyor. Başka dış faktörlerle beraber. Ne yapar büyü? Büyü bir insanı huzursuz kılar. Onu sıkıntı içerisinde bırakır. Diyelim ki bir odada bir kişiye ait büyü var. Bir muska bırakılmış. Bu muskada bir dua var. Ve bu dua o kişiyi, yalnız o kişiyi rahatsız eder. Aynı odaya giren başkaları hiçbir rahatsızlık hissetmedikleri halde kendisine büyü yapılmış olan kişi o odaya girdiği zaman o odada oturamaz. Dehşetli bir sıkıntı duyar ve oradan kaçmak mecburiyetinde kalır. Tekrar odaya girdiği zaman gene aynı sıkıntıya düşer. Odadan çıktığı zaman sıkıntı hafifler. Evden ayrıldığı zaman sıkıntı yok olur. Veya devamlı sıkıntı verecek olan büyüler de ne yazık ki mevcut. Hüddam'a gelince, hüddam cinlerin insanlara saldırtılmak için kontrol altına alınması ilmidir. Bilelim ki cinler iki ayrı kategori sergilerler. Birinci kategoride ulvi cinler var. Yani bir mürşide rüya aleminde onun nefsine tabi olmak suretiyle tabi olan ve başlarının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu bulunan cinler. Kur'an-ı Kerim bu istikamette açık bir olayı sergiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okumasını ve anlatmasını dinleyen cinlerin nasıl iman ettiklerini, nasıl ona tabi olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatmakta Cin suresinde. Öyleyse tabi olan cinler ulvi cinlerdir ve hüddam yapan bir şeytani kişinin, şeytanla ilişki kuran kişinin bu cinlere tesir etmesi ve onları kontrol altına alması asla mümkün değildir. Çünkü bu cinlerin başının üzerinde bulunan mürşidin ruhu şeytanın negatif voltajından daha yüksek voltajın sahibidir. Kim böyle bir cine hüddam yapmaya kalkarsa hüddam ters tepki yapar ve o kişiyi, yani bu hüddamı yapmayı tahakkuk ettiren kişiyi rahatsız eder. Bu sebeple büyüde de aynı şey söz konusu olduğu için başının üzerinde mürşidinin ruhu bulunan bir insana bir kişi büyü yaptığı zaman bu büyünün ters teptiğini ve o kişiye geri döneceğini görüyoruz. İşte bu sebeple büyü yapanlar ve hüddam yapanlar her gece yattıkları yerde etraflarına bir daire çizmek ve şeytanın kendilerine öğrettiği bir zulmani duayı okumak mecburiyetindedirler ki o reflekte edilen büyü veya hüddam kendilerini rahatsız etmesin. Yoksa dehşetli bir rahatsızlık duyarlar bundan. Bunun için de o daireyi çizip o duayı okumak mecburiyetindedirler. Öyleyse hüddam demek ki süfli cinlere bir okunacak olan duayla tesir etmek, onları kontrol altına almak anlamına geliyor. Eğer bu duadaki tesire cinler karşı çıkarsa, süfli cinler karşı çıkarsa ne olur? Eğer kişi, hüddamı yapan kişi gerçek bir zulmani ilmin sahibi ise o cin yanar. Bütün cinler için ölüm yanmak şeklinde tecelli edeceği cihetle bütün cinler yanmaktan korkarlar. Çünkü bu onların sonu demektir. İşte bu sebeple o ilmin sahibi olan kişi o cinleri yakmak yetkisine, o öğrendiği ilimle sahip olduğu cihetle zavallı süfli cinler yanmaktan kurtulmak için hüddamı yapan kişinin emrine itaat etmek mecburiyetindedirler. İşte bu insanlar da cinleri öfkelendikleri veya zarar vermek istedikleri insanların üzerine musallat ederler. Cinler bu insanlara, onlara fısıltılarla, hareketlerle tesir etmek suretiyle o insanları dehşetli, huzursuz bir hale getirirler. Ne yazık ki zamanımızda birçok zulmani alim tarafından bu iş yapılmaktadır ve insanların üzerine cinler musallat edilmektedir. Cinlerin büyük kısmı rızaları hilafına böyle bir işlem yapmaktadırlar ama buna mecbur olmaktadırlar. İster hüddam olsun, ister büyü olsun, her ikisi de şeytanın pisliklerindendir. Şeytan bu istikamette insanlara tesir ederek onları huzursuz hale getirmeyi diliyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağı kendisine bildirilince Allah-u Teala diyor ki bana kıyamet gününe kadar yetki ver, hayat ver ya Rabbi. Ben bu insanları yoldan çıkartayım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa hep insanların huzursuzluğunu ister, mutsuzluğunu ister, birbirine zarar vermesini ister. Allah ise bütün insanların huzurunu ve mutluluğunu ister. Böylece iki ayrı cephede iki ayrı grup görüyoruz. İşte insanoğlu için söz konusu olan şey açık ve kesindir ki Rabbani bir yolda olması o kişinin mutluluğu için asıldır. İşte zulmani yolda olan bu insanlar bu ilmi nereden almışlar? Sualinin cevabı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Adem Aleyhisselam üstün olunca, madem ki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler, Adem Aleyhisselam'ın onlardan üstünlüğü kesindir. İşte bu üstünlük konusunda Allah-u Teala'ya soran iki tane melek var, Harut ve Marut. Bu iki melek diyorlar ki, ya Rabbi bu insanoğlu Adem Aleyhisselam neden bizden daha üstün? Allah-u Teala buyuruyor, ona nefs verdim. Bu nefsiyle ciddi bir mücahede yapacaktır. Bu cihadın sonunda kazanan her insan sizden üstündür. Melekler de diyorlar ki, ya Rabbi bize de ver nefsi ve biz de ondan daha üstün olduğumu ispat edelim. Olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala siz bunu yapamazsınız dediyse de iki cin diliyorlar Allah-u Teala'dan. O da dileklerini kabul ediyor ve onlara nefs vererek onları birer insan gibi Babil şehrine indiriyor. Bu iki melek bir süre Babil şehrinde kalıyorlar. Yalnız iki ay. Bu iki ay zarfında bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da benim karımı nasıl böyle kötü bir muameleye maruz bırakırsınız diye onlara şikayeti geldiği zaman dayanamayıp adamı da öldürüyorlar. Ve bu sebeple iki melek tekrar yukarıya alınıyor. Ama orada kaldıkları süre içerisinde insanlara hüddamı, büyüyü, bütün zulmani ilimleri ne yazık ki öğretiyorlar. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu iki melek hiç kimseye bu zulmani ilimleri öğretmezlerdi. Bu zulmani ilimleri yaparsanız muhakkak cehenneme gidersiniz demedikçe. Demek ki Harut'la Marut herkese Sakın bu büyüyü, hüddamı, zulmani ilimleri öğrenmeyin. Çünkü bunları yaparsanız muhakkak ki cehenneme gidersiniz diyorlardı. Buna rağmen insanların dayattığını görünce onlara diyorlardı ki peki öğrenin ama öğrenseniz de bunu sakın yapmayın. Çünkü yaparsanız kurtuluşunuz yok. İşte buna rağmen insanlardan binlercesi Harut'la Marut'tan bu zulmani ilimlerin hepsini ne yazık ki öğrenmişler. Ve zamanımıza kadar o öğreti gelmiş, ne yazık ki hala devam ediyor. Hala bir takım insanlar başka insanlara büyü yapmakla meşgul. Aynı insanlar bu büyüyü yaparak para aldıkları gibi çözerek de ayrıca para alıyorlar. Yani başka insanların hayatlarında huzursuz olmaları, hatta büyü yoluyla onları öldürmek, bu büyü yapan insanların bir kısmına hiçbir vicdan azabı, huzursuzluk vermiyor gibi görünüyor. Bu insanlar büyük bir fütursuzlukla başka insanların mutluluğuna mani olabiliyorlar. Ve televizyonlarda bu tarz insanları hep seyrediyoruz. Adama soruluyor, sen büyü yoluyla insan öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Kim bana müracaat eder de bunun bedelini öderse ben onun dilediği insanı öldürürüm. Peki bundan huzursuzluk duymaz mısın sualine? Hayır, duymam. Sizin mefhumlarınız beni hiç alakadar etmez. Vicdani mefhumlarınız. Ben kendime göre bir statünün sahibiyim. Dilediğimi yaparım. İnsanları da öldürürüm. İşte bu insanlar böyle konuşabilmekteler. Hedefleri ne? Hedefleri insanları onların rızaları olmadığı halde huzursuz etmek. İşte burada Allah Teala'nın indinde yasak edilen bir fiil işlenmektedir. İnsanlara büyü yapılmaktadır. Büyü yaptırandan bu iş için para alınmaktadır. Ondan sonra kendisine büyü yapılan kişi huzursuzluğu duyduğu zaman gene büyücülere gitmektedir. Bu büyünün bozulması için bir gayrette bulunmaktadır ve karşılığında para ödemektedir. Bu sefer de büyüyü çözmek için bu kişiler para kazanmaktadır. Yani maksatları hep para kazanma. Ve bu parayı kazanmak uğruna başkalarının ne kadar huzursuz olduğu, insanların ne kadar rahatsız edildiği konusu bu insanlara hiç alakadar etmemekte. İşte zulmani yolun prensipleri böyle çalışmakta. Rabbani yolda da fiziğin ötesine geçmek vardır. Allah'ın ihsanları vardır. Tayyi mekan ihsanı, yani bir anda bir mekandan bir başkasına Allah'ın evliyasının uçarak gidebilmesi. Bu aslında bunların kanunları var. Konumuz kısa olduğu için burada anlatmak mümkün değil. Ve Allah Teala bütün Rabbani dostlarına şöyle söyler. Bu kerametin sahibi benim. Sen liyakatini kaybettiğin zaman keramet de yok olur. Ancak ben keramet göstermene müsaade ettiğim sürece sen keramet gösterebilirsin. Halbuki iblis, yani şeytan, insanlara zulmani yoldaki becerilerinin yalnız kendilerine ait olduğu intibaını vermeye çalışmaktadır. Her zaman der ki ben sana dualar öğretirim. Bu duaları okuduğun zaman mutlaka şu olay cereyan eder. İşte insanlar zannederler ki o okudukları dua her şeyi halleder. Halbuki o dua ile beraber iblis devreye girmekte ve o insanlara manevi zulmani yardımı yapmaktadır. Yapar. Ve böylece kişi zulmani bir fizik ötesi olay yaşar. İşte büyü ve hüddam da bu zulmani olaylardan iki tanesidir. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun.
2: Allah'a salli ala Muhammed. Elbillahi güneşe sallallahu aleyhi ve İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti vesaireydi. Sevgili kardeşim bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükrederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimden dileyerek sözlerine başlıyorum. Bir dilek, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kullarıyız. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz mirasının değerli mensupları, bütün bizleri izleyenler, dinleyenler, biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki derler ki şu dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşiniz de dahil olmak üzere. Unutmayın sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşimiz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın mutsuzluklar arasını bilerek Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde bildirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa, bunun arkasında sadece bir tek sebep yeter sevgili kardeşlerim. Onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı, kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya bilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki gene duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyordu Şura Suresi'nin 13. ayetinde? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet. Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikri olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra inşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse ister Allah'ın ahdi açısından oraya bakın, ister Allah'ın vasiyeti açısından oraya bakın. Her iki de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ, asrı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdolsun şükür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyaya sırf vazifeyi getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükür etseniz azdır ki, o sizleri insan olarak yarattı, hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki, hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği herkes için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller.

sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. Elmiyle sizi de kuşatır, sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var, sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka ruhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gizlenebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyorsunuz çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek yine sizin elinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun yedi kademelik, yedi safhalı şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan yedi safhayı hayatınızda geçirmek üzere harekete geçmediyseniz, hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhasını Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Dileyecek misiniz? Yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdin. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O Allah Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletilirdi.

0: Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, bizim rızamıza tabi olursa, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Kim amenü olursa mutlaka sırat-ı müstakime biz onları ulaştırırız diyor Allah Teala. Yetmez. Hud suresinin 29. açıklamasında amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a milaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar artık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Zikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yoluna girmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz bilemediğin bu anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıldır dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevk yapılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği ona hadis namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün ben itibaren ilk perşembe fotoğrafı olan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sen de derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. yoksa hayır bilemiyorsunuz, boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete imzalayan her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver, ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi tüketmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için hoş tutun. Ve özellikle ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis insanların bu sahibete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeye başarmış. Bir defa bu 7 tane safha Allah'ın yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hristiyanlık dininin, Mesihilik dininin sadece çok bir din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safhayı yaşamaktır. Bu sayfaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey zikirdir. Ve İblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikir yerine yıktırmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan nefrete kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince o insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Her bir şeyi bir işlev olarak görüyor dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan rüzgâhına muhtevayı ifade eder. Her devirde öyle olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en insaflardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle, şeytandan ilim alan dünyanın ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta transcendental meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, siddam yapılır. Sihirle uğraşılır. insanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğreniyor. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zamanlılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir suç ve sütün devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olmuşsunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırtılar bile ben sizin düşmanınım diye bu size hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız. Onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz çünkü nefret etsiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost hürriyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni vekil edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluluğa ulaştıracak olan cevaplarını kat ve kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için, size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. Rabbimiz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cehennemin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradi yapının bir talebi Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz, siz de sizinle beraberiz. Biz Allah'la beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olan insanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denedenler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine yine yuvarlanmışlardır. Yine etrafında çirkin bir dünya, yine insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, yine insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bugün yıldır sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. mutluluk bir kademede ulaşman bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmanı dilerseniz de siz de diğer insanlar gibi mutlu bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kendi nefsinizin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamağa kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden geçen bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzele götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşkünüze ulaştırır. İşte birçok insanların müşrik deyince arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, müşrik kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar halim bitireceğiniz sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zulm addetmek. Hele el etmeyi olduğuna hiçbir şekilde yedirememek. Ve sonra da hep kavallıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun ortamsız mutluluğunu yaşamak imkanının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı bilen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah-u Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı bilemiş. 10 tane insanla müşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarına Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik uyuklarına Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik uyuklarına teslim edip, nefslerine Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya başka dinler olduklarını, dinlerden olduklarını demeden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya bir tek din. Bütün inananların ele ve gönüllerine beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin
1: tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu seferlerden ölü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun? Allah-u Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olmak şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçük bir talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olasınız? Bakınız Allah-u Teala ne diyor dediniz 62-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafzun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekûn lehimil zişra fil hayâtesine ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost oldum diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertliğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler adım adım tarafınızdan yaşanacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir güzel hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediklerimizin hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmamız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikamette bir gayetin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk ile doldurur içinizi. Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulunayım diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin, beni sarsın ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim olabilir. Ayrıca bana da götüreyim, o hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi neslinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızda duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Öyleyse mutluluğumuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilemem için diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi, ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakta kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevabe çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hırs olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin işini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsınız. Allah'a ulaşmayı biliyorsanız o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde bir çöküp tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler, benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alırmış derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne gereği var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim. O kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet gösterisi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha yine beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı daha sona erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla El-Fatiha ve As-Salavat Allah'ın salana Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Öyle söylüyor. Ona daima hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun emrinde hayatını tüketecek olanlarız. Allah, sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, o kainatın sahibi. Ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri yaratmış ve insan olarak yaratmış. Yani Allah'a ulaştıracak olan bir ruhu Allah-u Teala bize demiş. Allah'a ulaştıracak olduğumuz, ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruh. Buna mecburuz. Bir insan dünya hayatında üzerine farz olmasına rağmen bunu gerçekleştiremezse görevini yapmamış olur. Ama ruh o kişinin ölümüyle beraber vücudu terk edecek ve Allah'a tekrar geri dönecektir. Neyse her halükarda bütün insanların ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Marifet odur ki ruh bu dünya hayatını yaşarken o kişinin gayretiyle Allah'a ulaşsın. İşte bunun için nefsin tezkiye edilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah için yaşıyorsa mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Allah'ın velileri, dostları, bir başka ifadeyle Allah'ın evliyası, her ne kadar evliyaları diye kullanılırsa da aslında evliya kelimesi çoğuldur. Tekili veli kelimesidir. Ama halk arasında evliya kelimesi tekil olarak kullanılır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler. Bir insanın mutlu olması veya mutlu olamaması bu ilişkilere bağlı. Ama birçok insan diyecektir ki neden ilişkilere bağlı olsun? Kişi şu dünya hayatını yaşarken çok para kazanır ve de hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hepsini temin eder, mutlu olur. Olmaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın fizik ihtiyaçlarını karşılaması, şu dünyada maddi standartlarda ihtiyacı olan her şeyi satın almak gücünde olması, o kişiyi mutlu kılmaz. İnsanın mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile ilişkilerinizdeki mutluluk. Bir insanın iç dünyasındaki mutluluk, ruhu ile nefsi arasında bir dengenin kurulmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın mürşidine ulaştırdığı bu kişi, mürşid sevgisiyle ulaşır. Çünkü Allah ulaştırmıştır, kalbine de mürşid sevgisi vermiştir. Hürmetle tabiyetini gerçekleştirir. En üptüğü anda Allah'ın cereyanı mürşidinden ona geçer. Mürşidine nereden geçmiştir? Kendi mürşidinden. O mürşidin mürşidine nereden geçmiştir? Onun mürşidinden. Öyleyse asırlar gelir geçer, nesiller gelir geçer ve insanlar hep Allah'a kendilerini ulaştıracak olan birileriyle yaşarlar. Birçok insan için ruhu Allah'a ulaştırmak ne yazık ki bir değer ifade etmez. Kim bunlar? Onlar Allah ile ilişki kuramayanlar. İşte onlar da ne derler ki bu dünyada zengin olurlarsa, şöhret sahibi olurlarsa, dünya ile alakalı olan, onları memnun edecek olan şeyleri gerçekleştirebilirlerse mutlu olacaklar. Ama hiç kimse dünya nimetlerine sahip oldu diye mutlu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun halidir. Nefsin ruh hüviyetine doğru yola çıkmasıdır. Ve sonunda bu hedefine ulaşmasıdır. Nefsinizdeki afetlerle mutsuzluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi kötülük yaptıkça kendisine derecat kaybettirecek olayları oluşturdukça karanlık hüviyetini muhafaza eder. Başlangıçta nefs zaten %100 afetlerle doludur. Ruh mu? O da %100 hasletlerle doludur. Allah Teala her sistemi bir denge üzerine kurmuştur. İnsanın da fizik vücudunun dışında bulunan nefsi ve ruhu bir denge unsurunu ifade eder. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın hacet namazını kıldığı zaman kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak, tabi olmak ve tabi olduğu andan itibaren de nefs eskisine başlamak. Tabiyet, nefsin kalbine cereyanın gelmesini ifade eder. O kişi artık Allah'tan gelen o cereyanı almıştır. Herkes cereyanı kendi mürşidinden alır ve bu cereyan onların nihai hedeflerini sağlayan sağlam bir müessesedir. Nihai hedef, yani son hedef, en sondaki hedef, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. İradenin teslimi, dördüncü teslim. Bütün insanlar bu dört tane teslime göre yaratılmışlardır. İnsanların fizik vücutları vardır, ruhları vardır, nefsleri vardır ve bir de iradeleri vardır. Kim Allah'ın tasarrufuna alınırsa Allah-u Teala tarafından, o ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah-u Teala'nın iradeyi teslim olması demek, kişiye bütün olaylarda Allah'ın yol göstermesi demektir. Allah ne yapmasını isterse kişi sadece onu yapabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişki bir mahsariyettir. Allah ile ilişki bir mutluluktur. Allah ile ilişki bir insanı huzursuzluktan huzura taşıyan bir köprüdür. Köprü adım adım aşılacaktır. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça, bunun azalması o kalbin Allah'ın nurlarıyla o kadar dolması manasına geldiği için kalpte nurların artması söz konusudur. O nurlar ki Allah'a yaklaştıran temel faktörlerdir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini kişinin isterler. Yasak ettiği fiilleri işlememesini isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde giderek artan hüviyette yer alacaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı andan itibaren artık pozitif faktörler, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını gerçekleştirmek istemeyen, yasaklarını yapmak istemeyen hasletler sizde kalmıştır ve bu hasletler %50'yi teşkil edebilir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhta %100 hasletlerle doludur. Yüze karşı 100, 200'ün yüzü haslet, yüzü afet. Bu bütün insanlarda başlangıçtan tabiyete kadar böyle devam eder. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun ayılmasıyla birlikte nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle, nurlarla dolmaya başlaması söz konusu olur. Bir insanın kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça o kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşamaya başlar. Daimi zikirde nefsin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbini %100 Allah'ın nurları doldurmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazl-ı nuru. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun hedefe yürümesi, mutlu olabilme hedefi olduğu için o kişinin zikrini arttırmasına paralel bir seyir takip eder.

zikirlerle nefsinizin kalbini nurlarla doldurmaya başlarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada 7 tane gök katını açmış olacaksınız. Her katta %7 nur birikimi oluşur nefsinizin kalbinde. 7 kere 7, 49 eder. %2 de başlangıçta gelen rahmet nuruyla. %51 nur, %49 afet olmak üzere ruhunuz Allah'a ulaşır. Başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. %50'ye, %50 yerine %49'a, %51 olarak. Ama artık Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuza teslim etmeniz içinizden sizi mutlaka o hedefe doğru yönlendirecektir. Ve de gayretinizi Allah-u Teala arttıracaktır. Allah'ın bu noktadaki büyük yardımları kesindir. Allah bu tarzda yardımlarını gerçekleştirmese belki hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlaka Allah'a doğru yola çıkan kişinin kalp yapısına göre, yani ne ölçüde hangi hedeflere ulaşmak istediğine göre o kişiye yardım elini uzatır. Ve de o kişi zikrini giderek arttırmaya başlar. Allah'ın istediği şey nedir? Kişinin daimi zikre ulaşması. Ne olur? O kişinin nefsinin kalbi %100 hasletlerle bezenir. Muhteşem bir dizayn oluşur. Kişi huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Nefsinin afetleri yok olmuş. Yerine nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. İşte o kişi artık başkaları için yaşayan bir insandır. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışan bir hayata adım atar. İnsanlar bilselerdi ki başkalarını ne kadar mutlu ederlerse Allah-u Teala onları da aynı miktarda mutluluğu yaşatır. O zaman etraflarındaki herkesi mutlu etmeye çalışırlardı. 5 kişiyi mutlu ederlerse bir kişinin yaşadığı mutluluğun 5 katını o insanlar yaşayabilirdi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için çalışın. Ne kadar mutlu edebilirsiniz, o kadar huzur içinde olursunuz. Mutlu ettikleriniz, mutluluk verdiğiniz insanlar, sizin verdiğiniz mutluluğun bir kısmını alabilirler. Ama siz başkalarına verdiğiniz mutluluğun tümü kadar mutlu olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, insanlar bilseler de Allah-u Teala'nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini, onlardan sadece ve sadece mutlu olmalarını istediğini, Allah'ın bütün insanları mutlu etmenin dışında bir muradı olmadığını, insan olarak yarattığı için kendilerine ruhundan üfürdüğü bu en üst noktalara ulaşabilecek yapıda yaratmış olduğu mahluklarının mutlu olması, onların başka insanlara hayır taşımasıyla devam edecekti.

Bu ne yazar? Kim başkalarına güzel davranışlarla davranırsa, o başkalarından güzel davranışlar geri dönecektir. İşte suç, insanların birbirlerine karşı en güzel baş davranışlarda bulunduğu bir dünya nizamını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzel davranış hüviyetini giderek daha üst seviyede bir davranış biçimleri dizisine dönüştürecektir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin başkalarına davranış biçimleri giderek daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye dönecektir. Ve neticede daimi zikre ulaştığı zaman en güzele ulaşacaktır. Bu kesintisiz bir mutluluk demektir. Öyle bir insan vücuda gelecektir ki başkaları ona kötülük yapabilirler. Ama o başkalarına kötülük yapamaz. Allah için yaşar. Allah için yaşayan bir insan bir başka pencereden baktığınız zaman insanlar için yaşayan bir mahluk olarak da kendisini gösterir. Çünkü onun hedefi artık başkalarını mutlu etmektir. Çünkü görmüştür ki başkalarına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala ona onun mutluluğunu o kadar arttırır. Öyleyse etrafında 10 kişi varsa hepsini mutlu etmeye çalışır. Mutlu ettikçe kendisi mutlu olacağı için her birine verdiği mutluluğun 10 katını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Evet, haklısınız. Herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu mutsuz. Herkes kelimesi mübalağalı olsa bile insanların çoğunun mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, onları mutsuz kılan şey nefslerindeki afetlerin tesir sahasıdır. Başkaları onlara kötülük yapabilir. Onlar da onlara kötülükle cevap verir. İşte yaptıkları her kötü davranışın neticesinde iç dünyalarında bir hüzün oluşur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın o muhteşem güzelliklerini neden fark edemezler acaba? Neden fark edemezler de kendilerine kötü davranıldı diye onlar da etraflarındaki insanlara kötü davranmaya başlarlar ve bunu usul haline getirirler. Çünkü etraflarına baktıkları zaman insanların çoğunun öyle olduğunu görürler. Ve onlarla olan münasebetlerinde kendilerine hep kötü davranıldığını görürler. O zaman onlar da başkalarına karşı kötü davranışları usul ittihaz ederler. Farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Kim Allah'a yakın olmayı diliyorsa, kim Allah'a teslim olmayı diliyorsa, ki bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olmak üzere
dört teslim olarak tahakkuk eder. O kişi başkalarına iyi davranmayı, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmayı usul ittihaz eder. Allah onun kalbine böyle bir huşu istikametinde duygu yerleştirir. Onlar başka insanlar için yaşamaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın emrettiği şey, yaşama tarzı. Bunun başkaları için yaşamak olduğu realitesidir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü her mutlu ettiği kişinin mutluluğu kadar huzuru Allah ona mutlaka ulaştıracaktır. Kanun budur. Ne kadar mutluluk verirseniz başkalarına, siz o kadar mutlu olursunuz. En güzeli bu değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman eğer mutluluk şarkıları varsa onları söylersiniz. Huzur içinde yaşarsınız. Siz her an mutlu olursunuz. Başkaları size kötülük yaptığı zaman başka insanların kendilerine aynı kötülüğü yapmaları halinde düştüğü huzursuzluğu yaşamazsınız. Allah'a ne kadar yakınsanız, tesir sahanız, negatiflere karşı tesir sahanız o kadar koruyucu bir kalkanla kaplanır. Her zaman sizin de çevrenizde Allah'ın emirlerini dinlemeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen insanlar olacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak hem cehennemi vücuda getirmiş hem de cenneti vücuda getirmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları severseniz, onlara iyi davranmak gibi bir temel hedefiniz varsa, kazançlı olan her zaman siz olursunuz. Onları en güzele davet ederseniz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlar. Onlar size bakarak sizin güzel davranışlarınızdan ibret alarak daha güzele ulaşmak için çaba sarf ederler. Siz onlara bir pozitif örnek olursunuz. Öyleyse herkes için geçerli değil mi? Herkes için geçerli sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insanın Allah'a 7-8 aylık bir ömrü varsa ulaşmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka, onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Emanetini geri alacaktır. Çünkü onu geri istiyor. O Allah'ın ruhudur, Allah'a aittir. Kişi bu hedefi gerçekleştirmezse,
Allah'a ruhunu ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o ruh dilediği an vücuttan zaten ayrılan bir ruhtur. Kim olursa olsun kişi, Allah'a en yakın kişi de olsa, ruhu henüz kendisindeyse, onun ruhu da dilediği an vücudunu terk eder. Ruh kontrol altına girmez. Sevgili kardeşlerim, ama nefsin kalbindeki afetler yarıyı açtığı zaman ruh yedinci gök katında tamamlamış ve Allah'a ulaşmış bulunur. Her katta %7'lik bir arınma söz konusudur. Nefsin kalbinde %7'lik bir arınma o kişiyi zemin kattan birinci kata çıkartır. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı denemiş bir insandır. Kimdir bu insan? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah-u Teala'ya mürşidini sormuştur. Kimdir bu insan? Mürşidini soran bu kişi ya Allah mürşidini göstermiştir, o mürşidini görmüştür. Kimdir bu insan? Mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu noktadan itibaren hayatı değişmeye başlamıştır. Çirkinlikleri, güzellikler örtmeye başlamıştır. Çirkinlikler kar altında kalan gübre gibi karanlık kontrol altına alınmıştır. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı açmıştır. Emer kademesinde %7, Levame kademesinde ikinci bir %7, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7, Mutmainne kademesinde dördüncü bir %7, Radiye kademesinde beşinci bir %7, Mardiye kademesinde altıncı bir %7, Teskiye kademesinde yedinci bir %7 nur birikimiyle %49 eder bu 7 tane 7. Başlangıçta da %2 Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala fazıl nuru vermişti ona. %49 artı 2 %51 eder. İşte o kişi nefsinin kalbinde %51 nurla hedefine ulaşmıştır. O kişi artık ermiş velidir. Ermiş evliyadır demem daha anlaşılır olur herhalde. Evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya alışmışızdır. Sorulur, Hacı Bektaş Veli kimdir o? O evliyadır deriz. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için sadece güzellikleri istediğini, Allah'ın sizin için sadece sizin mutluluğunuzu istediğini çok iyi bilmelisiniz. Allah sizin dostunuzdur. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Ama bir mahluk var ki iblis herkesin etrafında bulundurduğu 2-3 tane şeytanla ki iblis şeytanların en üst noktasındaki yaratıktır. Devamlı insanları rahatsız etmek ister. Hedefi odur. Gideceği yerin cehennemin en dibi olduğunu iblis çok iyi biliyor.
Ne yapsa bunu değiştirebilecek olan bir faktöründe sahibi olabilecek yapıda değil. Ve ömrü boyunca, ki çok uzun bir ömrü var, kıyamete kadar yaşayacak. Ne kadar çok insanı yoldan çıkarabilirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesinde. Aslında burada mutluluk söz konusu olamaz, memnun olurum demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini ister ki bu %51 mutluluğu ifade eder. Fizik vücutlarını teslim etmelerini ister, %70'i geçer mutluluk. Nefslerini teslim etmelerini ister, %100'ü bulur mutluluk. İradelerini Allah'a teslim etmelerini ister, %100 mutluluk daha üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Allah insanları mutlu etmek için yarattı ama onlara serbest irade verdi. O iradelerini o insanların kullanmaları imkanını verdi. Ki herkes kendi iradesiyle hak etsin. Cennetin en üst kademelerine kadar insanlar 7. kat en üst kademedeki cennete kadar bütün kademeleri gayretleriyle elde edebilirler. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın hediyesi. Açıkça söylüyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesi demek. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde 1. kat cennet, mürşide tabiyetten sonra ölmesi halinde 2. kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra ölmesi halinde 3. kat cennet, fizik vücudunun teslimde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet, muhlis olan olmakta 6. kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmekte 7. kat cennet söz konusu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. İşte bize göre çok güzel, huşu duyduğumuz, huzur duyduğumuz Allah'tan bahseden bir konuşma söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sizlere göre nasıl? Sizleri birazcık mutlu edebilecek, birazcık size huzur verebilecek bir konuşma yapabildiysek, ne mutlu bize, o zaman hedefimize erdik demektir. Allah-u Teala bu konuşmaları bize sadece bu hedefe yönelik olarak yaptırır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat ala mesal ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100

Yüz afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100 biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsiniz de yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememe yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır.
Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Hep bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kalacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu,
Ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse, öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki, içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler
ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime vereceklerse versinler diye, onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız, kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa
binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes, hangi şartların içinde olursa olsun, mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan, mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır.
Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur.

Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salih makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asıra belki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı
tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala dört teslimi de farz kılmış. 28 basamakta dört teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslim de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, İradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu
bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartlarda cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekârlık unsuru olarak Allah Teala kısası koymuş üç mukaddes kitabı. Bu acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir? Kötülüğe kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya
aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse bu kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Gününde kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir. Kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak, Allah Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız.
tamamlamak. İkinci safayı. Onlara hiçbir şey yapmamak. İkinci safayı. Onlardan intikam almaksa üçüncü safayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısası uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın. Kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden mütalaa edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah-u Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin
Başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa, onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sonra çalamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetle koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah-u Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerini de yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor. Başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum? Sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum. Bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum. Ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatam varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun
öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusu ise burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de o kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse, farkına varılsa da varılmasa da mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum
ve yaptığım büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi yani üzdüğü kişi bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ondan af dilemeliyiz ve ona sormalıyız kendisine. Acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim, asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış. İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim,
bütün insanlar için. Aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, İşte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek. Yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler.
Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz siz 10A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ve ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlediğiniz için sizlere hitap etmemi mümkün kıldığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize seneye yakın bir zamandır hep öğretiyor. Biz de sadece onun öğrettiklerini sizlere öğretebiliyoruz. Biz kitap nedir, din nedir bilmezdik. Allah bize öğretti. Ve bu güzellikleri birlikte yaşamamızı mümkün kıldı. Sevgili kardeşlerim, belki bir kısmınız şu anda bizi ilk defa dinliyorsunuz. Hepinize birden bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Var mı bir tane içinizde, hayır ben mutlu olmak istemiyorum, ben mutsuz olmak istiyorum diyen? Eğer varsa akli dengesi yerinde mi diye sormamız gerekecektir. Bizim de sormuşlardı. Akli dengemiz yerinde mi diye. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 13 kişilik bir profesör heyeti akli dengemizin yerinde olduğunu kesinleştirdi de dili damgası yemekten kurtardık paçayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki

bizim deli olduğumuzu iddia eden bir profesördü. Rahmetli Profesör Ayhan Songar. Gene deli olduğumuzu iddia eden bir başka profesör. Aklımıza dilleri getiriyorlar. Bir dili bir şeyler yazıyormuş. Hekim gitmiş yanına, demiş ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum demiş. Peki kime yazıyorsun mektubu? Kendime. Peki demiş, ne yazdın? Daha demiş mektubu almadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu deliler için gerçekten güzel fıkralar üretmişler insanlar.

kendi kampülü ve odayı aydınlattığı kanısında. Tabii müfettiş demiş ki, yahu demiş, olur mu demiş öyle şey, hemen indirin demiş onu oradan demiş. Bu bir saçmalık. Ama başhekim atılmış. Demiş ki hemen demiş yerine getirelim de demiş. Yalnız demiş o zaman oda karanlık olmaz mı demiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onun için diyorum, her şey öylesine güzel ki. Eğer onu severseniz, onu tatbikini. Böyle söylüyoruz diye Allah'a karşı yön gösteremezsin diyorlar. Biz de diyoruz ki gösteririz. Göstermemizi o istiyor. Neden istiyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik diyor. Bana ulaşmak için 7 tane gök katını aşacaksınız diyor. 7 tane gök katını yukarıya doğru çıkacaksınız. Hatta belli seviyeye ulaştığınız zaman başkalarının nasıl çıktığını size de gösterecek Allah Teala. İşte kalp gözünüz açılacak sevgili kardeşlerim. Bu alemin dışında başka alemler olduğunu bu gözlerinizde gördüğünüz kadar net olarak göreceksiniz. Üstelik gözleriniz kapalı da olsa göreceksiniz, açık da olsa. Sevgili kardeşlerim, o zaman duvarlar size bir şey ifade etmez. Duvara bakarsınız ama duvarı değil, Allah-u Teala'nın size o sırada gösterdiğini görürsünüz. O zaman Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hani evliyalardan bahsedilir. Ha derler, evliya mı? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle bir evliyalar falan varmış. İşte bu türbeler falan o evliyaların, o zamanlar varmış evliyalar. Peki şimdi yok mu dediğiniz zaman, bu zamanda da evliya mı olurmuş be kardeşim diyorlar. Biz de diyoruz ki olurmuşmuş diyoruz. Bu zaman da olurmuşmuş. Ne diyorsunuz? Evliyalar, bizim aramızda binlercesi var. Evliyalığın çok zor bir şey olduğunu zannediyorlar bizim saflar. Evliyalar diyorlar, olur mu? Biz evliya hiçbir zaman olamayız. Onlar eskidenmiş. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmayı başarır. Ne dedim? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın evliyasıdır. Bitti. O zaman soruyorum. Evliya olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, inanamayacağınız kadar kolay bir standart içinde hemen Allah'ın evliyası olursunuz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost manasına gelir. Evliya da dostlar. Ama biz Türkçemizde evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi dediniz? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır deriz. Ama aslında evliya kelimesi veliler demek. Tabii Arapçada böyle bir şey söylenemez. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak kullanıldığı için hep biz evliyadır deriz. Herkes de bunun o manaya geldiğini aklına bile getirmeyerek tekil olarak düşünür evliya kelimesini. Her neyse sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah'ın nazarında sizlerin mutluluğu. Mutlu musunuz? Eğer bu suali kardeşlerimle soruyorsam çoğunuzdan bu cevabı alacağımdan eminim. Mutluyuz diyeceksiniz bana. Bu şu sırada belki kardeşlerimizle beraber bizi izliyorsunuz.

Mutlu musunuz? Evet. Söylediğiniz gibi mutlusunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, şu mutluluğunuz var ya, o mutluluğunuzun çorbasında bir damlacık tuzumuzun mevcut olduğunu Allah Teala ihsas ediyor. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra çekilin kenara. Sonra sizde bir şey yok. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak ve size o yaptıracak. O sizin namazı sevmenizi temin edecek. Madde bir. Orucu sevmenizi temin edecek. Madde iki. Ama bu ikisinden de diğerlerinin hepsinden de önemli bir başka şeyi daha sevdirecek: zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak söylemek veya Allah diye sessiz olarak söylemek veya kalbinizin nabzınızı tutun. Her çift atışında dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmeniz söz konusu.

Çok kolay. Öyleyse Allah Teala zikri farz mı kılmış yoksa? Elbette. Diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu ulaştır. Farz sevgili kardeşlerim. Farz-ı ayin. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Zikir farzdır. Peki hadi ara sıra zikretmek farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek de mi farzdır? Evet, o da farzdır. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin, çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir günün, her gün 24 saattir, 12 saatinden fazlasını, yarıdan fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Allah'ı çok zikredin. Eğer 12 saatten az zikrederseniz, o zaman Allah'ı az zikretmiş olursunuz. Her günün kendisine oranla neticesi. Öyleyse bir sual daha. Daimi zikir farz mıdır? Yani kesintisiz bir zikir ömrünüz boyunca hiç kesilmeden Allah'ı zikretmek üzerinize farz mıdır? Kim cevap verecek? Evet. Söylediğiniz gibi farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorum ki şu anda bütün söylediklerim sizler tarafından can kulağıyla dinleniyor. Peki bunun bizi ne kadar mutlu ettiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Biz Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere söylerken Allah Teala bize öylesine büyük bir zevk veriyor ki, mutluluk veriyor ki, bizim Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkün süz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Herkes ya oturur haldedir. Şu anda çoğunuz oturuyorsunuz veya ayaktadır veya akşam yattığınız gibi yatıyorsunuz. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi emrediyor. Öyleyse zikirle vazifelisiniz. Allah'ı zikretmek göreviniz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de her an Allah'ı zikretmek. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Bu ayet gelince bizim daima Allah'ı zikretmemiz lazım. Peki ne zaman çalışacağız? Çünkü siz diyorsunuz ki insan için onun amelinden başka bir şey yoktur. O zaman çalışacak mıyız? Onun çalışmasından başka bir şey yoktur. Sa ediyor. İlla ma sa'a.
onun sayinden, çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman ya çalışacağız ya zikir yapacağız. Hangisini yapacağız? İkisini de sevgili kardeşlerim. Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki sizin özel olarak nabzınızı tutmanız da gerekmeyecek. Tesbihi böyle çekmeniz de daimi zikre ulaştığınız zaman her saniye kalbinizin her çift atışıyla, kalbiniz hızlı attığı zaman hızlı, yavaş attığı zaman yavaş, hep Allah'ı zikreden bir insan olacaksınız. O zaman kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Buradan değil, şuradan. Kulaklarınızdan değil, kalbinizden gelecek ses. Kalbinizden. Kalp kulağıyla Allah'ı dinleyeceksiniz. İşte eğer bizim de söylediklerimizi işitmek gibi bir noktaya ulaşan bir beraberliğiniz olursa iyi olacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi de işiteceksiniz. Ve aramızdaki o irtibat sağlandığı zaman görmeniz de mümkün olacak. Öyleyse bu müessesenin adına rabıta denir. Allah'ın dostları yüzlerce yıl, binlerce yıl bu güzellikleri yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'dan beri ilk insandan bu tarafa hep var olmuştur. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı topraktan vücuda getiren, şekillendiren Allah'tır. Sonra ona hayat veren, sonra da ruhundan üfüren o Allah'tır. Hepinize doğduğunuz an Allah'ın ruhundan üfürülür. Ruh sizinle birlikte olur. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, dilediği zaman tekrar vücudunuza geri döner. Hiçbir suça iştirak etmez. Yaptığınız hiçbir yanlışta ruhunuz sizinle beraber değildir. Elindeki mizana bakar, hangi ölçüde bir suç işlediniz, onun kadar size huzursuzluk verir. Ruhunuz, nefsinize huzursuzluk verir. Allah-u Teala da her yaptığınız kötü davranıştan sonra size azap verir. Adına vicdan azabı dersiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ve Allah'ın yolunda henüz değilseniz yapacağınız bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki sorun bakalım bana şimdi. Peki ama diyelim ki diledik. Ne olacak yani? O kadar çok şey olacak ki sevgili kardeşlerim. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Küfürden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalettedir. Dalaletten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirktedir. Şirkten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsrandadır,
hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider, cehennemden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun dostudur. Allah'a dost olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a kul olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Sevgili kardeşlerim, yeter mi bu kadarı? Dahası da var. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları size bundan evvel söyleseydik, bizi dinleyen bu milyonlarca insan buna itiraz edeceklerdi. Özellikle din adamları. Ama onlara ihtarları gönderdik. Ve o ihtarlarda onlara Kur'an ayetleriyle ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafildir, tağutun kuludur, tağutun dostudur, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir, talalettedir, hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bir taşla 10 tane kuş vuracaksınız. Hem de hiçbir zahmetiniz olmadan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi göğsümüzü gere gere bunu size söyleyebiliyoruz. O gönderdiğimiz ihtarları inceleyen kardeşlerimiz, din adamlarımız, bunların hepsinin doğru olduğunu itiraz edilemez bir tarzda kabul ettiler. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. 2 tane Kur'an-ı Kerim yok. 1 tane Kur'an-ı Kerim var. Ve Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadık. Ama dini Allah'tan öğrendik. Dini Allah bize Kur'an'daki ayetlerle öğretti. O zaman dünyadaki en sağlam ilim o bizim ilmimizdir. Biz sağlam olduğumuz için değil, en sağlam biz olduğumuz için değil, Allah bizimle olduğu için, bize öğrettiği için. Onun için diyor Allah Teala, en kuvvetli sensin. Çünkü ben seninle birlikteyim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse henüz 2 tane ihtar gönderdik ama 2 konuda hiç kimsenin artık bir tereddüdü kalmadı. Nebi Resul kavramları tam Kur'an'daki gibi bir statüde herkes tarafından kabul gördü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin başına gelecekler herkes tarafından Kur'an ayetleriyle kabul edildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizinle beraberiz. El ele gönül gönüle bir beraberlik ve biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Allah Teala bizi nasıl mutlu kıldıysa sizin de öyle mutlu olmanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve Allah'ın evliyası olmak. Evliya, evliya, evliya diye gözünüzde büyütürsünüz. Ne zaman evliya olursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulusunuz. Gerçekten
Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah'ın evliyası olur mu? Hadi gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da, sonraki hayatta da, cennet hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne olmuşlar bu insanlar? Amen olmuşlar. Amen olunca da takva sahibi olmuşlar. İşte bu kadar. Ne zaman amen olursunuz? İlk amen oluşunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Her şey bu kadar güzel mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her şey bu kadar güzel mi olacaktı? Bir gün bunları siz de söyleyeceksiniz. Yaşamak diye bir şey var diyeceksiniz. Allah'ın bize verdiği bir hayat var. Ne kadar güzel şeymiş yaşamak diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu huzursuz insanlar, mutsuz insanlar, bu öfkeli, bu kıskanç, bu her şeyden nem kapan, herkese dünyayı zindan eden bu zavallı insanlar, onlar sadece bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Yetmez. Bilmemek açık bir hüviyette cehli ifade eder. Cehaleti, bilmemeyi ifade eder. Ama hiç kimseyi bilmemek bir kurtuluşa ulaştıramaz. Allah Teala sizi o kadar çok sevdiğini ya da ne kadar çok sevdiğini neyle ispat edecek? Size öyle bir olaydan bahsedecek ki kurtuluşun bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz, mesela siz, inanıyor musunuz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için salt bu dilek sebebiyle, sadece bu sebeple Allah'ın cennetine girebileceğinize inanabiliyor musunuz? Eğer inanmıyorsanız Allah Teala size bunu garanti ediyor. İşte onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Bir hiç yüzünden Allah Teala bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaya hazır. Nedir ki sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ve bunu buramdan, kalbimden diliyorum. Gerçekten dilediğinizi hissetmelisiniz. İşte kurtuluş reçetesine imzanızı attınız. Aynı zamanda Allah'ın kulu da oldunuz. Tağut'un kuluyken hop Allah'ın kulu oldunuz. İşte bu kadar basit. Hadi canım sen de böyle saçmalık mı olurmuş? İnsan bir tek dilekle ben Allah'a ulaşmayı diledim diye cennete girer mi? Ne diyor? Bu konuda
karamsar düşünenler, yahu diyorlar kardeşim, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti müjdelemiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Yalan bu. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Ne haber? Demek ki 10 tanesi değilmiş, hepsiymiş. Hem de hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yani bir insanın ulaşabileceği, Resul olarak doğmadan evvel seçilmeyen bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebeye ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ederek, Allah'a en üstün seviyede kul olmuşlar. İrşada memur ve müezzin kılından hitabıyla irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de mutluluğu yaşamışlar bütün boyutlarda. Bu yüzden o devre asr-ı saadet deniyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlar için cennetini hazırladı. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. Bunun manasını biliyor musunuz? Sahabeye tabi olan tabi'in de irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fevzül azim tabiri, ecrül azim tabiri, fazlul azim tabiri, hazlul azim tabiri sadece iradelerini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesine ulaşabilen insanların ulaşabileceği bir yerdir. Onlar sahabeydi ve oraya ulaştılar. Onlar sahabeydi ve asr-ı saadeti yaşadılar. O devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, bu devir de öyle olacak. Allah-u Teala bu devirde de dünyaya mutluluk getirecek. İnsanlar doğruyu öğrenecekler ve uygulayacaklar. Öyleyse siz de öğreniyorsunuz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha baştan itibaren Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynla dizayn etmiş ki sadece mutluluk var sevgili kardeşlerim. Dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisi mi? Gerisine diyor siz karışmayın. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Sizi hidayete erdireceğim diyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşlerimizi diyor ikiye ayırdık. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Biz sizleri kendimize ulaştıracağız. Ruhunuzu bana, yani Allah'a ben ulaştıracağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım diyor. Öyle mi diyor? Evet,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi aynen öyle söylüyor Allah Teala. Ne diyor? Diyor ki Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Hı? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi, ona ulaştırır, kendisine ulaştırır diyor. Men kişiyi, yeşâ'ü, dilediği kişiyi. Affedersiniz. Yehdi ileyhi, men kişiyi yunib. Yönelmiş olan, ulaşmayı dileyen kişiyi. Ya, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ticaretten bahsediyor. Onlar diyor, o ticaret onlara bir şey kazandırmadı. Ne karşılığında neyi satın aldılar diyor. O ticaret onlara bir şey kazandırmadı diyor. Dalalet karşılığında, hidayet karşılığında dalaleti satın aldılar diyor. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemişler. Onları da o kadar çok seviyordu ki, aynı şeyi söyledi insanlık tarihi boyunca. Bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız iş bu kadar. Geri kalanını ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne yapacak Allah-u Teala? O kişiye namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zekatı sevdirecek, zikri sevdirecek, İslam'ın 5 şartını sevdirecek. Ama onun ötesinde, 5 şartın ötesinde, 5 ibadet biçiminin ötesinde özellikle zikri sevdirecek. Hepsinin toplamından daha fazla değerli olan zikri. İşte Allah'a ulaşmayı kişi dilediği takdirde Allah-u Teala ona öyle yardımlar yapar ki kim dilerse onların hepsine istisnasız bu yardımlar yapılacaktır. Bir, o kişi o günden sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazı sevmeye başlayacaktır. İki, oruç tutmak ona ağır gelmeyecektir çünkü açlık hissetmeyecektir. Zekat verirken büyük bir zevkle verecektir. O parayı vermesi onun için yakmayacaktır. Hacca gitmek bir zevk olacaktır onun için. 4. Kelime-i şehadet getirecektir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Sonra Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi hayattayken, ölmeden evvel, öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak. Hiç istisna olmayacak. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a dönecek. Çünkü bütün ruhlar herkeste bir emanettir sadece. Bu emanetin dizaynında bir muhteva göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir müessese Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapar Allah Teala? O kişiye bütün ibadetleri Allah sevdirir. O kişi özellikle en çok zikri sever. O zikir ki ibadetlerin en büyüğüdür. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde.
utluhiye ileyke minel kitabı ve yekumus salat. Tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. İnde salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana okuduğum, sana vahyettiğim o kitap var ya, Kur'an-ı Kerim. O kitabı onlara oku, anlat, izah et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. En büyüğü odur diyor ibadetlerin. İşte bir dileğinize karşılık bir satın alma işlemi var. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten dilediğinizi zannedersiniz veya gerçekten dilemiş olursunuz. Peki nereden anlayacaksınız? Çok kolay. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah mutlaka ona ibadetleri sevdirecektir. Namaz kılmak o kişi için bir zevke dönüşecektir. Zikir yapmak daha büyük bir zevk, en büyük zevk. Oruç tutmak da zevk, açlık hissetmeyecek kişi. Her perşembe oruç tutacak ama açlık hissetmeyecek. Zekat vermek bir zevk. Bütün ibadetler Allah Teala'nın en güzel dizaynına göre yapılacak. Kişi hepsini sevecek. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Çok basit sizin için anlamak. Eğer ibadetler bir zevk haline geldiyse, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir başka safhada, bir defa daha Allah Teala garanti eder. Kim bu safhalardan geçtiyse, Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah ona 7 tane furkan verir, günahlarının tamamını örter. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine bir, göğsünü yararak bir yol açar o kişiyi Allah'a teslim olmaya ulaştırmak için. Sonra o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Yalnız rahmet nuru girebilir kalbe %2. Burası kalbe nur girişidir. Ama %2'yi bulduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Ve Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi söz konusudur. Hacet namazı kıldığında kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Onun dışında hacet namazını kılanlar bir şey göremezler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sadece başlangıçta namazı, orucu, zekatı sevdirerek o kişiyi hedefe götürmüyor. Bunları sevdirdikten sonra o kişi zevkle görevlerini yapıyor ve zikir de yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne gelebiliyor ve bu %2'lik rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah Teala garanti vermiş. Ona mürşidini mutlaka gösterecek hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman kim Allah kime mürşidini göstermişse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyelim ki o noktaya ulaşmadınız ama namaz kılmak sizin için zevk haline geldi. Oruç tutmak, zikir yapmak, siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. Asıl ölçü budur. İşte böyle bir güzellik söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala'nın dizaynında her güzellik mevcuttur. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemez. Tek bir gayesi vardır. Size küçücük görevler vererek büyük mükafatlar vermek. Sizi o kadar çok seviyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala sizi ruhunuzu kendisine ulaştıracak kadar çok seviyor. Ne kazanırsınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Bu güzellikler insanlar tarafından hiç hatırlanmıyor. Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş. Kurtuluşa müteallik bütün hükümleri yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'in. Nasıl yok edilmiş? Yani Kur'an-ı Kerim mi değiştirilmiş? Hayır, asla. Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine, ortadan kalkmasına müsaade etmeyiz diyor. Bütün çözümlerin Kur'an'dan geleceğini de garanti ediyor Allah Teala bu ifadeyle. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Amin olanları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Baştan söyledik size söyleyeceğimizi. Gideceğiniz yer cehennem. Kurtuluş asla söz konusu değil. Peki, öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl kurtulacağız? Kurtuluşunuz inanılmaz derecede kolay ve basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üstelik anahtar elinizde. Gerçekten dilediniz mi? Bakacaksınız Allah Teala size ibadetleri kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırmamış. O zaman tekrar dileyeceksiniz. Siz dilememişsiniz, dilediğinizi zannetmişsiniz. Yani dilinizle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Kalbinizden bir dilek yükselecek Allah Teala'ya. Yani gerçekten isteyeceksiniz bunu. Eğer istemişseniz zaten o noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Bütün ibadetler sizin için çekici şeyler olacak. İtici değil. Onlardan sıkıntı duymayacaksınız. Onları seveceksiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, ibadetleri sevdiniz. Ne yapacak Allah? Söylediğim şeyleri yapacak. Size furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Huşuya ulaşacaksınız. Hacet namazını kılıp mürşidinizi göreceksiniz. Ona Allah Teala sizi ulaştıracak. Seçim size ait değil, ona ait. Hacet namazını kıldığınız zaman size mürşidinizi gösteren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Diğerleri, onlar için büyük bir iştir, zor bir iştir. İşte mürşidin istenmesi konusunda Allah Teala'nın dizaynı diyor ki vestainu bis sabr ve salatı inne hale kebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretun bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala.
اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْكِ رَاجِعُونَ. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi racun, ve gene onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a döndürülecektir. Yani ölümden sonra döndürülecektir. Ona da kesin şekilde inanırlar. Yani ruhlarının iki defa Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanırlar. İşte onlara Allah Teala gösteririm diyor. Ve hacet namazını kılıp Allah Teala mürşidinizi gösterdiği zaman size, siz 14. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştığınız anda, tabiyetiniz anında 14. basamağa adım atarsınız. Tabiyetinizle birlikte kalbinize iman yazılır. Tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Ve o ruh sizin ruhunuza, senin yevmi talakın geldi, Allah'a mülaki olma günün geldi, buradan ayrıl, Rabbine ulaş. Buradaki ifade, devrin imamının ruhunun kişinin başınızdan gelip de o kişiye söylediği şey, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Onun için demin söylediğimiz ayette, yani Bakara suresinin 2 ayet-i kerimesinde, 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala özellikle bir tanesine mülaki olmak kullanıyor. Mülaki olmanın ölümden evvel Allah'a ulaşmak olduğunu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Çünkü diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir, devrin imamının ruhunu gönderir. O kişiye yevmi talakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyip onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Bu Allah'a mülaki olmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Çünkü hayatta olan bir kişiye Allah'a mülaki olması açık bir şekilde emrolunuyor. Mülaki ol emriyle ruh vücuttan ayrılıyor. Mülaki olmak ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'ın o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine hidayet etmesidir, kendisine ulaştırmasıdır. Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne olur? Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yapacağınız zikirle nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları başlayacaktır. Yerleşmeye fazıllar, ilk %7 fazılda ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşacaktır. Nefse emaredesiniz. İkinci %7 fazıl birikiminde nefsi levham edesiniz, ikinci kat. Üçüncüde nefsi mülhim edesiniz, üçüncü kat. Sonra mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri gelir. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar ve ruhunuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Bu arada nefsinizin kalbinde %50'den fazla afetin,
karanlıkların kalbinizi terk etmesi ve şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi, nefsinizin kalbinde sıfır olan nurların %51'e ulaşması, hakimiyetin nurlara geçmesi. Ne yaptınız? Bir hiç sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size imanı sevdirdi, zikri sevdirdi, orucu, namazı, zekatı, bütün ibadetleri sevdirdi. Ve Allah size mürşidinizi gösterdi. Allah size ona ulaştırdı. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. İşte bütün bunlar nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 yok olmasını ifade ettiği için artık siz bu noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, irşat makamına ulaşıp ona tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet. Unutmayın, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. İkinci kat cennet. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak Allah-u Teala, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bütün bunları siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. Siz garantidesiniz. Allah'a ulaşmışsanız, ulaşmayı dilemişseniz mutlak bir garantinin içindesiniz. Bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Üçüncü derecede evliya olacaksınız. Burada bir kelime daha var. Ermiş evliya olacaksınız. Yani ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış bir ermiş olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhtevaya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Her şeyin en güzel olduğu hedefleri görüyoruz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından size bir bir sunulacaktır. Hepsini, buraya kadar her şeyi hak ettiniz. Evet, sadece bir dileğinizle. Acaba niçin İslam'da niyet amelden üstündür? Bakın ne kadar basit bir misal vereceğim size. Korkunç bir misal ama. Bir insan düşünün, dünyanın birçok günahlarını işlemiş ve sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi günde ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tatbikatına başlar. O kişiye 7 tane furkan verir. Günahlarının hepsini örter. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan 4-5 dakika sonra işlevler tamamlanmıştır. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlamıştır. Ve Allah-u Teala o kişiye bunu hediye olarak verir. O kişi ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bunun gibi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Ulaştığı an, tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu Allah'a doğru, tabiyet anında ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleştiği için kendi ruhu vücudundan ayrılıp demin anlattığımız gibi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane katı o kişiye çıkartan gene Allah'tır. O kişinin ruhunu kendi zatına ulaştıran gene Allah'tır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi oldunuz ve dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinin yarısı sizin oldu. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikti. Şeytanın hakimiyeti
%50'ye döndü, düştü. Yani nefsinizin kalbindeki afetler artık Allah'ın emirlerine isyan etmiyorlar %50'den fazlası, %51'e. Yasaklarını da işlemek istemiyorlar. İşte buraya ulaştınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile ilişkilerinizde en güzele ulaşmak bu olmadı mı? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 7 tane Furkan verilip Allah günahlarınızı örttüğü için sizi işiten, bilen, gören bir ölüyken diri hale getirdiği için Allah'ın cennetini hak ettiniz. Günahlarınız örtüldüğü için cenneti hak ettiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin de günahları mutlaka sevaplarından fazla. Mutlaka onlar cehenneme gidecekler. Ama sizler gitmeyeceksiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aranızda sevgi bağları kurun. Allah yolunda sohbet yaptığınız zaman, beraber olduğunuz zaman, Allah için çalıştığınız zaman sakın birbirinizin kalbini kırmayın. Sakın birbirinizin karşısında olmayın. Yanında olun. Etrafınızdaki herkesi yüceltmeye çalışın. Allah için olun. Siz başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, siz onun daha fazlasını yaşarsınız. Başkasına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu standartta o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüştür ama gideceği yer cennettir. Sadece Allah'a ulaşmayı şu kalbiyle dilediği için, Allah da ona işittiği, bildiği ve gördüğü için o kişi amin olmuştur. Amin olursa ne olur? Amin olursa o kişinin bütün günahları örtülür.

ulaşmayı dilememiş bu kişi. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl ibadet etmiş. Bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden de ölmüş. Nereye gider dersiniz sevgili kardeşlerim? Nereye gider? Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennem olduğu için. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina kafilun ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onun için hepinize sıkı sıkıya tembih ediyoruz ki aman şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınızı Allah'a ispat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki mekanınız cehennem olmasın. Ayet-i Kerime Yunus 7 ve 8 açık ve kesin olarak diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Dereceleri ne olursa olsun mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla hale getirilir o insanlar. Ve aynı zamanda bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dikkat edin, gaflet bilmemek anlamına gelmiyor. Mutlaka o kişi tebliğe muhatap olmuştur. Mutlaka bu söylediğimiz sözler ona bizim tarafımızdan olmasa bile birileri tarafından mutlaka söylenmiştir. Her kişi hayatta olduğu sürece mutlaka bu talebe muhatap olacaktır. Mutlaka kendisine tebliğ yapılacaktır. Ya direkt olarak birisi tarafından, ya endirekt bir şekilde televizyondan, radyodan başka birinin sözleriyle ama mutlaka muhatap olacaktır. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse gözleri, kulakları, kalbi karartılacaktır. İdraksiz, kör ve sağır olacaktır Allah'ın söylediklerine karşı. Gideceği yerde cehennem olacaktır. İşte bu sebeple niyet amelden üstündür İslam'da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda birlikte olduk. En güzeli yaşadık. Karşılıklı kalplerimiz birlikte olarak kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, Allah'ın güzelliklerini anlatmanın, bütün insanların kurtuluşa ulaşacağını Allah'ın garanti ettiği bir yolu bütün insanlığa mal etmek için. Sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki. İleride bunun ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok daha yakından idrak edeceksiniz. O sizi seviyor, çok seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Allah kimseyi cehenneme mahkum etmez. Ama insanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için.
dilemiyorlarsa şu dünya

da ibadet adına neyi yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir hayat yaşarlarsa yaşasınlar, cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinize cennet müjdesini veriyoruz. Bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gitmekle kalmayacaksınız. Dünya saadetinin de %50'den fazlası, yarıdan fazlası Allah'ın garantisi altında size teslim edilecek. Sonrası size kalmış bir şey. İsterseniz buradan hareketle daha üst makamlara çıkabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Kainattaki bütün manevi zevkleri, o yüce zevkleri yaşayabilen bir insan olursunuz. Allah'a her an hamd edersiniz, her an şükredersiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey çok güzel görünüyor. Oradan da görüntü aynı mı? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Müntaha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman
Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek de o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır." Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitret-i Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." Tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine,
Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da
af buyurması için sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah-u Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer. Ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah-u Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah-u Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir, mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak,
Yedinci gökkatta yedi tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah-u Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahların sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşit sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor.
O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Bu abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse, Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece
kötülük etmeyi düşünüyorlarsa onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah-u Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Ta ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti
Hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymalı diyorlar ya, gıymalı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz.
Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.